0: 98 Cemre FM.
1: Ey Resul Tenuru Durru Mercani, tü sebebe hulki nev'i insani.
2: Tarihi kentin şirin radyosu, Radyo Cemre.

Nasıl bir varlıksın ki dostum, omzunda taşıyorsun bütün yüklerini. Gelmişini, geçmişini, geleceğini. Nasıl güçlüsün ki Rabbin sana böyle bir yük yüklüyor. Senin benim dediğin hayatını senin ellerine verip kaderini senin ellerinden sana çizdiriyor. Seni seninle baş başa bırakıyor. Yanında olduğunu bilerek susuyor. Senin kaderini yaşamanı bekliyor. Her yaşadığın olayda başına neler geleceğini ve senin o yaşadığına nasıl tepki vereceğini bildiği halde susuyor. Senin verdiğin tepkiyle hayatının nasıl şekilleneceğini, senin hangi yolu seçeceğini bilen Rabbin sadece kalbine ilham veriyor. Bir fısıltı yükseliyor içinden. Dua et. Sen semaya açtığın ellerinle şekillendirdiğin o kaderi yaşarken, yine kendi yaptığın hatalarının bedelini ödemek için çırpınırken, çıkmaza girerken Rabbinin hep orada yanında olduğunu unutuyorsun. Ve kendi verdiğin kararlarla başına getirdiğin olayların suçunu yine Rabbine atıyorsun. Ben ne günah işledim de bunlar başıma geldi diye haybeye yakınıyorsun. Oysa Rabbi kuluna eziyet etmezdi. Ve demişti ki, sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Ama unutuyorsun. Sen dostum, Allah'ın kullarına sadece ve sadece hayır vereceğini bilmeden ağlıyorsun. Kendine sormuyorsun. Ben ne yaptım? Hangi amelim yüzünden başıma geldi bütün bunlar? Kendine dönüp bakmıyorsun. Halbuki kader senin elindeydi. Sen çizmiştin dilediğin gibi. Sen oynuyordun başrolünü. Neden bir sıkıntıya düşünce Rabbini mesul tutmuştun? Sen hata yapmaz mıydın? Yanlış karar almaz mıydın? İyiliği kendinden bildiğin gibi, kötülüğü de üstlenme cesaretini göstermekten neden kaçıyordun o halde? Hem de bütün iyiliklerin Rabbinden olduğunu bildiğin halde sen hak etmiş olmalıydın, değil mi? İnsan hep en iyiyi hak ederdi. Kötülükler hep kötü insanların başına gelmeliydi. Sense hep mutlu yaşamalıydın, hep tatlı, hep iyi, hep güzel. Peki nasıl çıkacaktın bütün bunlardan sonra hesabı vermeye huzura? Bir söylesene dostum. Bu kadar nimeti alıp kabul edip doya doya harcadıktan sonra ne getirdin bana diyen Rabbine ne sunacaktın? Hani hak etmiştin ya sen hepsini? Neyle? Sorsana bir kendine dostum. Ne yaptık da bu kadar güveniyoruz kendimize? Hangi amel bu kadar nimeti hak ettirir insana? Hangi şükür doldurur semayı bunlara karşılık? Hangi kullukla razı etmiş olmalısın ki Rabbini? Sen kendinden razı mısın? Bir sorsana dostum. Sen kendini, kendi kulluğunu, kendi acziyetini, kendi kader yazarlığını beğeniyor musun ki Rabbin de beğensin? Sen kendini tamam görüyor musun? Sen aldığın kararların en doğrusu olduğuna güveniyor musun dostum? Hata yapmam diyor musun? Diyebiliyor musun? Kendine güveniyor musun? Gel. Şimdi bir dua edelim dostum. Kaderi yazan kalemimizin her bir noktasına rıza-i ilahiyi saklamak için. Kendimizi bir şey sanmamak, kaderi elinde tutan olmamak, bu görevden azledilmek için dua edelim. Bütün bedeni ve ruhuyla teslim olmak için. Biz ki kuluz, hataya teşneyiz. Hatalarını efendilikten sayan kullardan olmak istemeyiz. Biz ki kuluz, kaderin boynumuza bağlanmış ipini bırakalım elimizden. Özür dileyelim Rabbimizden.
cüretkarlığımız, yalnızlığımızı saklamak için kaldırdığımız omuzlarımız ve heybetli duruşumuz için özür dileyelim. Rabbim, sen ki kuluna ancak hayrı hak görensin. Ben ki kulluğumda aşırıya gidip kendimi doğru karar verecek kadar iyi görenim. Başıma gelen her işte hayırsa senden, şerse kendimden bilmeyi bana nasip et. Şerrin sebebi olan hatamı, kalbime inen siyah noktayı göster bana. Her şerrin arkasına gizlediğin hayrımı kendi elimden bana ver. Beni kaderimle baş başa bırakma Rabbim. Ben acizim. Beni benimle bırakma. Düşerim. Elimden tut. Ayağa kaldır beni Rabbim. Rabbim. Amin.

0: bayramlar dileriz.
1: Çağlar üstü mesajın günümüz frekansı. Cemre efendim.
0: İyi bayramlar dileriz.
2: Cemre efendim. Hepiniz.

0: ayi awe qusura afu dike, ayi awe go balaya radike, ayi awe go heviya har kesiye, ayi awe danawi pir zedeye, ayi awe go hidayetawi freyi jher tiştire, ayi awe go razıqi her mehluqi, ayi awe go fermana mirine dide, ayi awe bi derda haydar dibe, ayi awe go kuvveta meşed de leşker, ayi awe go hesira azad dike, tu pake jike masiyaye, jite peve tu ilah tünü, amane bidime em amane duhazen, me ji agiri cehennemi azad bike.
1: Ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey umut ve ricaların son merciği, ey hediye ve ihsanları güçlü ve güzel olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatın razıkı olan, ey ihtiyaçları gideren, ey şikayetleri işiten, ey müfrezeleri gönderen, ey esirleri salıveren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletti.

0: tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar turizmle, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Reklamları dinlediniz.

0: dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Reklamları dinlediniz. Tarihi kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.
10: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım.

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 30 Mayıs. Günün ayeti. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Taha Suresi 132. Günün hadisi. Balığın karnındayken Zünnun'u Hazreti Yunus'un yaptığı dua şu idi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Seni her çeşit kusurlardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerdenim. Bununla dua edip de icabet görmeyen yoktur. Kaynak Tirmizi. Günün sözü. Rızkın daralırsa Allah'a istiğfarda, bağışlanmada bulun. Rızkın genişler. Her nimete eriştiğinde elhamdülillah de ki nimetin artsın. Hazreti Ali. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu vahiy meleği Cebrail. Cebrail aleyhisselam büyük meleklerden biri olup Allah'ın kullarına yönelik emir ve yasaklarını bildiren, haberler getiren güçlü ve güvenilir bir elçidir. Onun en önemli görevi ilahi vahiyleri peygamberlere getirmektir. Kur'an, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiş bir kelamdır. Ey peygamber! Halkı uyarasın diye onu senin kalbine Ruhul Emin, Cebrail, açık seçik bir Arapça ile indirmiştir. Mealindeki ayet-i kerime, Kur'an'ın Cibril aracılığıyla indirildiğini beyan etmektedir.

Bu özelliğinden dolayı kendisine vahiy meleği de denilmiştir. Cebrail'e meleklerin en üstünü, en büyüğü ve Allah'a en yakın olduğu için meleklerin efendisi de denilmiştir. Onun çok güçlü bir tabiatta yaratıldığı, Allah katında çok itibarlı, şerefli ve güvenilir bir elçi olduğu, ayrıca diğer meleklerin de kendisine itaat ettiği şu ayette açıkça bildirilmektedir. Kur'an, şüphesiz arşın sahibi Allah nezdinde itibarlı, çok değerli ve güçlü olan oradaki meleklerin kendisine itaat edip güven duyduğu bir elçinin getirdiği ilahi sözdür. Tekvir Suresi 19-21. Ayetler. Sözün özü, ey Ademoğlu! Bilmiş ol ki ruhunu almakla vazifeli olan melek seni bırakmaz ecelin geldiğinde. Seni bırakıp da başkasına gitmez. Sanki bırakıp da sana gelecekmiş gibi ölüme hazır ol. Gafil olma, çünkü sen unutulmuş değilsin. Hazreti Osman radıyallahu an. Günün duası. Allah'ım, bana kendi sevgini ve senin yanında sevgisi bize fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

Evet anne, başkalarım. Taşı denen filiz gibi. Ah şu umutlarım anne, umutlarım çiçeklendi. Güneş gibi, yıldız gibi anne.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasıyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye,

0: Ve yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
1: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
2: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
3: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi çaprazı, Fuat Yağcı Camii karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
4: Reklamları dinlediniz.

0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Cemre Efendi, halkı Hakk'a çağıran radyo.

Gözünü aç, etrafına baksana. Bu zillete bir çare arasana. Derman olup yaraları sarsana. Bıçak kemiğe dayan.

Ey beni dağlara vurun bu gece, rehberime saldırdılar bu gece, ceylanıma saldırdılar bu gece. Siyah kurtlar pusulara dizilmiş, kar her tarafı bembeyaz etmiş. Kainat bir gelin gibi süslenmiş, ceylanıma saldırdılar bu gece, rehberime saldırdılar.

yer gök ağlıyordu her bir ferde. Şafağımız doğacaktır elbet bizim de. Kahır dolu yüreğimiz bu gece, kahır dolu yüreğimiz bu gece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
2: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
3: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmekilerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan, hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı, hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra tesettür.
3: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi, Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu, Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı, numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
7: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 00.
0: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Kelime ve Kavramlar başlıyor.
1: Kelime ve Kavramlar. Hürriyet. Hürriyet Arapça bir kelime olup hür kökünden yapma mastarıdır. Genellikle kölenin zıttı manasında kullanılır. Ruhlar alemindeyken Allahu Teala bütün insanlardan misak almıştır. Bu bir anlamda Allahu Teala ile insanlar arasında tahakkuk eden manevi bir mukaveledir. Allahu Teala'nın gerek kendi hukuku gerek yaratmış olduklarının hukuku ile ilgili olarak yapmış olduğu tekliflerinin tamamına emanet adı verilir. Bu emaneti kendi rızasıyla yüklenmesi sebebiyle insan yeryüzünde Allahu Teala halifesi hükmündedir. İnsanın lehindeki ve aleyhindeki haklarına sahip olabilmesine ehliyet denilmiştir. Allahu Teala'nın imtihan için beyan ettiği emir ve nehilerin tamamına teklif adı verilir. Teklif ehliyete dayanır, dolayısıyla hürriyetin kaynağı fıtridir. Bir insan Allahu Teala'nın indirdiği hükümleri reddeder ve Müslümanlara karşı savaşırsa, savaş sırasında alındığı takdirde kölelik hadisesi ortaya çıkar.
2: Kelime ve Kavramlar.

0: kelime ve kavramlar sona erdi.
1: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
2: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
1: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
2: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
1: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi. Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda.
1: Can Demiryel'in sunumuyla aydınlığa doğru hafta içi her gün radyonuz Cemre FM'de.
0: Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
2: Halkı Hakk'a çağıran radyo.

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan, hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM, Zübeyir Dağlı, hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra Tesettür.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatınızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon: 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu, Mardin.
5: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta. 0546 644

0: Taşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
1: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
2: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
3: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Hanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
4: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Reklamları dinlediniz.
5: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
7: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
5: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluşması.

0: oluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
2: Tarihi kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan, hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM, Zübeyir Dağlı, hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra Tesettür.

0: Gönüllere akan ses. Cemre Efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
3: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
4: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs Yolu üzeri Serenkışlası yanı Kızıltepe Mardin.
5: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
6: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram: Bambu AVM.
7: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahalli, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
1: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun.

yeminim. Sen gittin, hayatın öbür ucunda bıraktın beni. Issızlaştı şehir, yetim kaldı şarkılar. Sen gittin, ummanımı besleyen dereler gitti. Enlemler, boylamlar, ülkeler gitti. Şaşırdı yönleri kuzey ve güney. Demirden kavilik, yelden hafiflik. Savaşlar, barışlar, gülüşler gitti.

Sen gittin, aşımın hamuru gitti. Sen gittin, yapımın çamuru gitti. Sen gittin, nisanın yağmuru gitti. Sen gittin, dünyanın uğuru gitti. Söylesene, ağzımın tadı mı kalır? Hangi beyaz keyif çatar çayında? Sen gittin, aralandı sahte dünyam yokluğa. Bir yağ emmez çıkrık kolu hatıran. Sen içimde büyüdükçe ben küçülüyorum. Adını kazıyamadı zaman, nar tadından, kar suyundan.

Sen gittin, devletim gitti. Sen gittin, sen gittin, servetim gitti. Sen gittin, izzetim gitti. Sen gittin, sen gittin, saadetim gitti. Yıkılmış bir hisar kaldı tevarüz. Bulutlara kan karıştı ardından. Sen gittin, örtüm gitti. Açıktayım, caz çallak. Muhteşem rüzgarlar dağımı yoklar. Tüm yangınlar beni yakar önce. Tipi bir yandan, boran bir yandan biler dişini. Bende kalan en son yanını ister. Sen gittin, elim gitti. Sen gittin, dilim gitti. Sen gittin, sen gittin, gülüm gitti. Baştan sona diken doldu gülistan. Yedi veren suya saldı hatırını. Kırağa düştü bülbüllerin sesine. Akreplere kaldı bütün türküler. Sen gittin, kala kaldın tam takır. Zenginliğin eteğinle sürüldü. Bir yığın suç, zillet bastı halimi. Ateşten gömlek giydim, şerbet içtim kızılcık. Tacirlere bayram oldu gidişim. Sen gittin, sen gittin, ben gittim, ben bittim. Ne olur benden uzak tutma nurunu. Nerede aşk varsa oraya yetişir elin. Yalnızlıklardan, yalnızlıklardan beni yine korursa sevdam korur ancak. Sen gittin, yapayalnız bıraktın.

0: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendim.
1: 571'di insanlık için kurtuluş takvimi. Cehalet imparatorluğunun ebediyen yerin dibine geçişiydi bu. Alemi sallayan kutlu bir gelişti. Önce ashab-ı yüzün şahit dikkatli Risaletli Efendi. Şimdi ise sıra bizde. Verilebilecek en kutsal değeri verdin çağlara. İslam madalyası taktın yakalara. Şahidiz ya Rabbi.

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan, hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM, Zübeyir Dağlı, hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM, Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra Tesettür.
3: Cemre Efendi, halkı hakka çağıran radyo.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve dekorasyonda. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres, Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin

98 Cemre FM. Tam 98 Cemre FM.

Tarihi kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Cembe FM.
1: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
2: Mü'minun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç kuşkusuz inananlar kurtuluşa ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içinde bulunurlar. Boş şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ya da sahip oldukları cariyeler bunun dışındadır. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine gitmek isterse, işte onlar sınırı aşanlardır. Yine onlar emanetlerine ve sözleşmelerine bağlılık gösterirler. Namazlarını sürekli olarak kılarlar. İşte onlar Firdevs cennetine varis olacak ve orada sürekli olarak kalacak olan mirasçılardır. Andolsun ki biz insanı çamurdan süzülmüş olan bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir yerde nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi aşılanmış yumurta yaptık. Aşılanmış yumurtayı bir et parçası haline getirdik. O et parçasından kemikler yarattık. Sonra kemiklere et giydirdik. Sonra da ondan bambaşka bir varlık meydana getirdik. Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir. Sonra siz bunun ardından kuşkusuz öleceksiniz. Sonra siz yine kıyamet gününde elbette diriltileceksiniz. Andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz. Biz gökten belli bir ölçüde su indiriyoruz ve sonra da onun yeryüzünde kalmasını sağlıyoruz. Bizim onu gidermeye de elbette gücümüz yeter. Biz bu su sayesinde sizin için kendisinde birçok meyveler bulunan ve sizin onlardan yemekte olduğunuz hurma bahçeleri ve üzüm bağlarıyla Sina Dağı'ndan çıkan ve yiyenlere yağ ve katık sağlayan bir ağacı meydana getiriyoruz. Hayvanlarda da sizin için elbette ibretler vardır. Karınlarının içindekilerden size içiriyoruz. Onlarda sizin için daha birçok fayda vardır. Nitekim onların etinden yiyor, gemilerde olduğu gibi onların üzerlerinde taşınıyorsunuz. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala korunmayacak mısınız? Bunun üzerine kavminin içinden ileri gelen inkarcı bir grup dedi ki, bu da sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstünlük sağlamak istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, melekler indirirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu yalnızca kendisinde delilik bulunan birisidir. Bu yüzden bir süre onu göz altında tutun. Nuh dedi ki, ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimizde ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Sonra buyruğumuz gelip de fırın kaynayınca, her cinsten birer çiftle birlikte, haklarında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışında aileni de gemiye bindir. Zulmedenler konusunda da bana başvurma. Çünkü onlar boğulacaklardır. Sen ve seninle birlikte olanlar gemiye yerleştiğinizde, övgü bizi o zalimler topluluğundan kurtaran Allah'adır de. Ve de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere indir. Çünkü sen konuk edenlerin en iyisisin. Kuşkusuz bunda ibretler vardır. Çünkü biz insanları böylece sınamaktayız. Biz onlardan sonra başka bir kuşak meydana getirmiş ve onlara da kendi içlerinden Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur, hala korunmayacak mısınız diyen bir elçi göndermiştik. Kavminden kendilerine dünya hayatında bol nimet verdiğimiz o inkar eden ve ahiret buluşmasını yalanlayan ileri gelen grup dediler ki, bu da sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Sizin yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana boyun eğerseniz, o zaman mutlaka kaybedenlerden olursunuz. Yoksa o sizi, hem de ölüp toprak ve kemik yığını olduktan sonra yeniden diriltilmekle mi tehdit ediyor? Heyhat, o sizin tehdit edildiğiniz şey ne kadar uzak. Şüphesiz bu yaşadığımız dünya hayatından başka bir hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Ama bir daha asla diriltilecek değiliz. Bu yalnızca Allah'a karşı yalan uyduran biridir. Biz ona asla inanacak değiliz. Bunun üzerine o elçi dedi ki, ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu, andolsun ki onlar çok geçmeden mutlaka pişman olacaklardır. Nitekim o korkunç ses onları yakalayıverdi. Böylece biz onları sel süprüntüsü haline getiriverdik. Artık uzak olsun o zalimler toplumu. Sonra onların ardından başka kuşaklar meydana getirdik. Bir toplum kendi süresini ne öne alabilir ne de geciktirebilir. Sonra biz elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik. Ancak her topluma elçisi geldiğinde onu yalanlamıştı. Bu yüzden biz de onları birbiri ardınca yok ettik ve böylece onları birer efsane yaptık. Artık uzak olsun o inanmayan toplum. Daha sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar. Çünkü onlar kendilerini büyük görmeye alışmışlardı. Onlar, şu iki adamın kavmi bize kölelik ederken, şimdi biz bizim gibi olan iki insana mı inanacağız dediler. Böylece bu iki elçiyi yalanladılar ve yok edilenlerden oldular. Andolsun ki biz, onların doğru yolu bulmaları için Musa'ya kitabı verdik. Meryem'in oğlunu ve annesini de bir mucize kıldık ve onları yerleşmeye uygun olan ve suyu bulunan yüksek bir yere yerleştirdik. Ey elçiler! Temiz şeylerden yiyin ve iyi işler yapın. Çünkü ben yapmakta olduklarınızı çok iyi bilenim. Sizin bu topluluğunuz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden sakının. Onlar işlerini, dinlerini aralarında parça parça böldüler. Öyle ki her bir grup kendi yanındakiyle hoşnut olmaktadır. Sen onları belli bir süreye kadar sapkınlıklarıyla baş başa bırak. Onlar kendilerine bol bol mal ve oğul vermemizden dolayı kendi iyilikleri için mi koşuşturduğumuzu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Hiç kuşkusuz Rablerine olan saygıdan dolayı kalpleri titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar ve verdiklerini Rablerinin huzuruna döneceklerini düşünerek ve kalpleri korkudan ürpererek verenler, işte onlar iyiliklere koşarlar ve iyilik için yarışırlar. Biz hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemeyiz. Katımızda gerçeği söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Ama onların kalpleri bundan habersizdir. Çünkü onların bundan başka bir takım kötü işleri vardır ki, onlar bu işleri yapar dururlar. Sonunda refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıyla yakaladığımızda, hemen feryada başlarlar. Bugün feryat etmeyin. Çünkü bize karşı size yardım eden olmayacaktır. Size ayetlerim okunduğunda büyüklük taslayarak arkanızı dönüp gidiyordunuz ve geceleyin de Kâbe'nin çevresinde toplanarak ağzınıza geleni söylüyordunuz. Peki onlar bu sözü, Kur'an'ı anlamaya hiç çalışmadılar mı? Yoksa kendilerine daha önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Veya onlar elçilerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Ya da onlar, onda delilik var mı diyorlar? Hayır. O, içlerinden çoğu hoşlanmasalar da onlara gerçeği getirmiştir. Eğer gerçek onların tutkularına uysaydı, gökler, yer ve bunların içinde bulunanlar kesinlikle bozulup giderdi. Hayır, biz onlara kendi şan ve şereflerini getirdik. Ama onlar kendi şereflerinden yüz çeviriyorlar. Yoksa sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun? Rabbinin vereceği karşılık daha iyidir. Çünkü o rızık verenlerin en iyisidir. Gerçek şu ki, sen onları doğru bir yola çağırmaktasın. Ama ahirete inanmayanlar ısrarla doğru yoldan çıkmaktadırlar.
1: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız: Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz: Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Zafereoğlu Baklava. Tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava. Fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
8: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
9: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir.
8: sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve gururu.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametidir.

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan, hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM, Zübeyir Dağlı, hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM, Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra Tesettür.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe. Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
3: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun.
3: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

0: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü ve acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Tarihi Kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan, hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM, Zübeyir Dağlı, hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM, Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra tesettür.
3: Büyük şehrin büyük radyosu Cemre FM.

akşam karanlığı aydınlığa terk eder. Günler günlere eklenir, geçer seneler. Kar mı sanırsın bunu, hep ömürden geçer. Zaten ömürden yaşanmadık, 3-5 gün kaldı. Ölümsüz bir marştır.

0: Ah bilsen anne, cenneti ne kadar arzuluyorum.
1: Radyo Cemre.
2: Dinle beni anlatayım, kimlerden bu yiğitler?
3: Tam 98, Cemre FM.
4: Ey Resul tenurudur Rumercani, tü sebebe hulke nev'i insani.
5: Tarihi kentin şirin radyosu, Radyo Cemre.

Doymadılar yıllar yılı bu kana. Küfre uşak saldırdılar Kur'an'a. Kıyılır mı böyle nazik civana? Yasin yandı, yürek yandı, can yandı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488 Musa Karatay 0545 282 2698 Adres Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
3: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve dekorasyonda. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094 0542 807 3091. Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres, Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu,
0: tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar turizmle, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan, hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı, hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra tesettür.
3: Kurban bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
8: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 00.
0: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
1: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.

Yaradan sen, yaşatan sen, her zerreye can veren sen, gönülleri ayırma senden. Yaradan sen, yaşatan sen,

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan, hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM, Zübeyir Dağlı, hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM, Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra tesettür.
3: Büyük şehrin büyük radyosu Cemre FM.

Kərbəla, Bosna, Çeçenistanda, kanlı hançer yüreğime saplanmada, İslam'ı yok etmeye bütün küfür aynı safta, bir nefes daha yara, bir soluk daha. İman sinede tutsak, lime lime bedenler kıyılır ufak ufak, zifiri dolu dolu, bitmez mi bu karanlık? İsyanım gecelere, kalmadı sabrım artık. Sensiz hayat ne zor, ne acı bir ayrılık. Bir seher daha yara, bir vuslat daha. Küfür İslam ile girmiş savaşa, kimi ölür, kimi eyler temaşa. Unuttuk çiçekleri, alıştık kışa. Bir bahar daha yara, bir diriliş daha. Firavun sarayında büyüdü Musa, Nemrud'un ateşi çeliğe suysa, bir fecir daha yara, bir sabah daha. Uzansam güneşe, söksem yerinden, karanlığı vursam kara beyinden, kurtulsun ümmet bu kederinden, bir tek bir daha yara, bir zafer daha. Gözlerim dolu dolu bekler yolunu, İslam'la gelen kurtuluş umudunu, bir nusret daha yara, bir fetih daha.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488. Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
4: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu Mardin.
5: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı Artuklu Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
0: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
10: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
11: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
10: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
9: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.

yaşasın. Can annelerimin gözyaşısın. Yeter bu acın Filistin. Ah Kudüs'üm kan ağlıyor, yürekleri parçalıyor. Ahmet Yasin feryat diyor. Yeter.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
4: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 34 47 çift 0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

artık sussun sebat. Susmaktır kabahat. Yandı yüreğimiz, zalime yok rahat. Öfkem çıkkınından, sıyrıl sen sabrından. Allah'ın izniyle zalime yoktur rahat.

Seni nasıl anlatsam bilmiyorum. Senin yüce sabrını, destansı azmini, çileni ve o kocaman yüreğini nasıl anlatayım? Söyle Yusuf'um, nasıl anlatayım? Bir halkı kör kuyulardan çıkarmak için kendi bedenini zindana yatırdığını defalarca dedim ama anlatamadım Yusuf'um. Ben haya ederim senin azminden bahsetmekten. Utanırım gözlerine bakmaktan Yusuf'um. Sen ki umutsun, sen ki katıksın, sen ki ömrünü infak edensin Yusuf'um.

hani zor dönemlerde, hani bir halkın su beklediği günlerde, hani ucunda ölümlerin sallandığı, hani ucuna muhaceratın, ucuna zindanın bağlandığı o ip var ya, o ipe tutunup zindanın soğuk dehlizlerinden, Yusufi kuyulardan su gönderdin ya bize. Hani ömrünün baharını cennete sermaye eden o kara gözlerin, o yağız bakışların silinir mi gözlerimin önünden? Hani, hani hayallere ve heyulalara aldırmadan, kurbanlık koçlar gibi boynunu bıçağa, bedenini dört duvara yatırdığın ve yeniden şahlanışın melodisi olduğun o yeni yüzyılın başını, o kara kışını unutur muyum Yusuf'um, unutur muyum?

unutur muyum Yusuf'um? Cami köşelerinde ayaza inat, selamet limanına adam taşıdığın günleri, kıblesizlerin ve secdesizlerin tacizlerini, senin kendini berdel et.

yok. Sen zindanda değilsin, belki sen bir kuyudasın. Yusuf'um, haya ederim sana nasihat etmeye ama Yusuf'um, kervan yola çıktı. Kervan yola çıktı Yusuf'um. Ha bugün ha yarın kendimizi kovaya sarkıtacağımız günler yakın. Yakındır Yusuf'um, sabah yakındır, fecir yakındır.

iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. Tevekkel tuallallah der, sefine-i hayatta kemal-i emniyetle hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yet-i kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer,

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.

İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. Tevekkel cuallallah der, sefine-i hayatta kemal-i emniyetle hadisatın dağlarvari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yed-i kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yerser Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
4: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
5: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
6: Hep ey namanda,
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler.
7: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler.
0: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
7: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
0: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda.

Gönüllere akan ses. Cemre Efendim.

adamlar mahrum yaşarmış. Muhacirler sensiz kalmış. Zindanda nefes daralmış. Aşıkların sensiz keko, kardeşlerin sensiz

0: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
1: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
0: Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan, hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM, Zübeyir Dağlı, hayırlı bayramlar diler.
2: Bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
0: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
1: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra tesettür.
3: Cemre Efendim, halkı hakka çağıran radyo.
4: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.
1: Yasin'im. Vurulduğunu duydum Yasin'im. Oysa daha vurulma yaşında değilsin. Duydum ve bittim Yasin'im. Elinde yardım paketleri, elinde kurban etleriyle ayaklar altında çiğnenen güller, bıçaklarla doğranan, katledilen, üstüne benzin dökülen güller. Oy Yasin'im, Yasin'im, ne de güzel kokarsın, güzel kokarsın.

Yasin'im. Vurulduğunu duydum Yasin'im. İmtihan kasırgasına tutuldum. Taşlarla ezilenleri, evlerin çatısından atılanları, üstünde cehennem provası yapılanları duydum da, Malik ola

ne de vahşiymişler, ne de barbarmış düşman. Sen, Hüseyin ve Hasan, insan kıtlığının yaşandığı bir yerde, zamanın gözlerinin önünde, öyle mazlum, öyle mazlum

Yasin'im, Turan hocamı da vurmuşlar. Sonra Riyad ve Cumali. Öyle birdenbire, öyle afansız gitmenin en acısını omuzlarımıza yükleyerek. Yok Yasin'im, öyle kolay değil yaşamak. Yaşamak bir kambur artık Yasin'im. Yaşamak soylu bir öfke, yaşamak sabra çentik, yaşamak ilmik ilmik. Yasin'i, Hüseyin'i, Cumali'yi, Riyad'ı, Hasan ve Turan hocayı hesaplamaktır. Var sen yaşayışını sürdür Yasin'im. Yaşamak Yasin'i anlamaktır. Yasin'i anlamaktır yaşamak. Yasin'i anlamak.

gönlümde dinmez yaraya. Kavuşur muyuz bilmem ki o Mevla'ya. Hasret kaldım enbiyaya.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Gaziyabal boykote. Jboykhade emnebin alikar jicberkhaneya siyoniste vahşi İsrail'e ko bomba u gulad barine le sergeli Filistine'yi mazlum. Bela cebirkhane necmebe. Verin em mali İsrail Amerika u havalevan boykotkin. Eko mali İsrail u Amerika dikirin u difroşin. Bilabizan binko evjide bin alikar u piştevan ji katli ama İsrail re. İnsani khudi ujdan teva em ba'wet dikin bibal boykot eve. Cebirkhana İsrail, Amerika u havalevan bila necme be. Jibir nekin, alikariya zalima nehaqqiyal mazlumaya. Jibir nekin, alikariya zalima nehaqqiyal mazlumaya.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bismillah diyerek başlayalım programımıza değerli izleyiciler. Bayram Sohbetleri programında yine karşınızdayız. Bayram Müslümanların sevincinin ve neşesinin diğer bütün yeryüzündeki coğrafyalara yayıldığı bir anlam ve bir manayı temsil ediyor. Dolayısıyla biz diğer programlarımızda olduğu gibi bu programımızda da tekrar siz izleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek başlamak istiyoruz. Hayırlı olsun, mübarek olsun inşallah. Bu sevinç birçok zulmün gölgesinde de olsa, Arakan'dan ta Filistin'e kadar bildiğimiz ve bilmediğimiz İslam coğrafyasında Müslümanların çektiği zulümler, yaşadıkları zulüm dolu günler olsa da biz bayramımızdan ve bayramımızın vermiş olduğu gururdan ödün vermeden devam etmeye çalışacağız. Lakin o Müslüman kardeşlerimizi de unutmayacağız. Bugün Sumud'da Filistin'e gitmek için mücadele eden insanların, oradaki Müslümanların nasıl bir zulme tabi tutulduğu ufak bir çapta basın yayında haberlerde de gördük. Dolayısıyla neredeyse İslami aşamanın da ötesinde insani bir davaya dönüşen Gazze sorunu, yeryüzündeki zulüm sorunu var olsa da biz yine Müslümanların bayramından vazgeçmeyeceğiz ve bayramlarını tebrik edeceğiz, mübarek edeceğiz inşallah. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz Kurban Bayramı'nın Ramazan Bayramı'na atfen daha farklı bir boyutu var. Yani haccı ve kurban dediğimiz eylemi içinde barındıran kurban, hac ve bayram üçgeni içerisinde anlamlandırmaya çalıştığımız bu durumu aynı zamanda ekranlarda da sizlerle paylaşmak istiyoruz. O açıdan misafirlerimizi ağırlıyoruz ve misafirlerimiz de bu konu hakkında fikir teatisinde bulunuyor. Bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Bugün de misafirimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden öğretim üyesi olan Doktor Hüseyin Sudan. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız
1: hocam? Ben de bayramımızı
0: hocam?
1: Tebrik ediyorum. Allah razı olsun.
0: Amin.
1: Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Hamdolsun, Allah razı olsun. Hocam hazır sizinle İstanbul'da bir araya gelmişken bir program teklifimizi kabul ettiniz. Allah razı olsun.
1: Eyvallah cümlemizde.
0: En azından bayramda izleyicilerimizle bir sohbet gerçekleştirmek adına bu fırsattan dolayı ifade etmek istedim. Evet. Hocam bir üçgenden bahsettim programımıza başlarken. İşte kurban, hac ve bayram üçgeni.
1: Evet.
0: Yani bir bütünleyici olan bir üçgen. Bu üçgenden bahsettiğimizde hac bir sebep, yani kurban bir sebep, hac bir netice, bayramda bir sevinç gibi bir
1: evet.
0: çıkarımda bulunursak biz hac ibadetini kurbanla beraber zikir ettiğimizde hem hac hem kurban ve bunun bir sevince dönüşüp bayram üçgeni içerisinde ele aldığımızda aralarındaki bu üçgenin arasındaki manevi bağı nasıl açıklayabiliriz?
1: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, ben de evvela kıymetli izleyicilerimizin bayramını tebrik ediyorum.
0: Rabbim, Allah razı olsun.
1: Bu bayramı Müslümanların özgürleşmesine, ümmet bilincinin oluşmasına ve İslam dünyasındaki zulmün son bulmasına vesile kılsın diyerek başlayalım. Evet, Allah-u Teala aslında senenin farklı dönemlerinde, farklı mevsimlerinde aslında Müslümanlar için bazı imkanlar sunuyor, bazı fırsatlar sunuyor. Bu süreç aslında Ramazan ayından başlıyor. Ramazan
0: evet.
1: ayındaki o manevi iklimden başlıyor. Hatta Ramazan'dan önceki aylardan başlıyor. Üç aylar diyebildiğimiz
0: evet, doğru.
1: Recep ve Şaban ayıyla Allah-u Teala bizi bir şeye hazırlıyor aslında.
0: Evet.
1: İşte hicretin 7. ve 8. ayları olan Recep ve Şaban ayları, sonrasında 9. ay olan Ramazan ayıyla beraber aslında bir manevi iklime giriyoruz. Allah-u Teala bizi hazırlıyor bir anlamda, manevi olarak ona daha çok yakınlaşmamızı, nefsimizi arındırmamızı, terbiye
0: evet.
1: etmemizi bir anlamda istiyor. Ramazan'da girdiğimiz süreci de aslında yıl sonundaki hac ibadetiyle taçlandırmamızı aslında bir anlamda istiyor. Ki Ramazan ayından sonraki Şevval ayında oruç tutmanın faziletiyle ilgili o manevi iklimden hiç kopmamak. O Ramazan'da yakaladığımız aslında o maneviyatı aslında yıl boyuna, yıl sonuna kadar devam ettirebilmek ve hicri yıl başında daha güçlü bir şekilde, Allah ile daha irtibat kurmuş bir şekilde, daha maneviyatlı bir şekilde Allah'ın bizim için belirlediği yolda ilerlemek bir anlamda. Aslında hac ibadeti biraz daha onu ifade ediyor. Hac ibadeti kameri takvimin son ayında gerçekleşiyor. Zilhicce ayında gerçekleşiyor. Ki zaten Zilhicce'nin ilk 10 günü de Aşru Zilhicce diye bilinen, aslında Peygamber Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ifade ettiği üzere ibadetlerin aslında en faziletli olduğu aslında. Evet. O günlerde yapılan ibadetler diğer vakitlerde yapılan ibadetlerden daha faziletlidir şeklinde. O vakitlerde yapılan bütün ibadetler, namazlar, oruçlar, infaklar, Allah yolunda verilecek sadakalar, bunun dışında Allah yolunda yapılacak bütün mücadeleler, bütün çabalar, bütün gayretler aslında bu Zilhicce ayının ilk onunda aslında bizden isteniyor, teşvik ediliyor. Ve aslında hac ibadeti de Zilhicce'nin 10. gününe tekabül ediyor. Arefe günü Zilhicce'nin 9. günü.
0: Evet.
1: Aslında hac ibadeti sanıldığı gibi sadece hacca giden Müslümanları ilgilendiren bir ibadet değil. Aslında hac ibadeti bütün İslam ümmetinin topyekün farklı bir sürece aslında girmesi şeklinde. Allah-u Teala'nın bizden istediği şey bu. Yani hac ibadeti sürecinde aslında sadece bilfiil hac yapan Müslümanlar için değil, dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanların da aynı şekilde o iklime girmesi gerekiyor. O hazırlığı yapması gerekiyor. Yani, Zilhicce başladığı gibi aslında Müslümanlar nasıl ki Ramazan'da farklı bir sürece giriyorlarsa, manevi bir iklime giriyorlarsa, Zilhicce'nin ilk 10 gününde de o iklime girmek lazım. Ancak ne yazık ki toplumumuzda böyle bir kültür, böyle bir örf oluşmamış. Yani Zilhicce'nin ilk 10'u dediğinizde birçok kişi belki bundan habersizdir, haberdardır. Haberdar değildir yani bu anlamda. Nasıl? Ama bu farkındalığı oluşturmak gerekiyor.
0: Siz şimdi bunu söyleyince benim sorularım arasında şöyle bir şey de vardı hocam. Şimdi tamam, hacca gidenlerin hacla bir şekilde o bağı oluyor. Peki bu hacca gidemeyen Müslümanlar bu atmosferi nasıl hissetmelidir,
1: evet,
0: diye
1: doğru
0: diyecektim ama sizin bu söylediğiniz bu soruya
1: doğru
0: bir cevap niteliğinde oldu.
1: Dolayısıyla aynen,
0: yani, hacca gidemeyenlerin de o atmosferi,
1: o atmosfere girmesi.
0: Çok güzel. Çok.
1: Aslında bu da büyük bir fırsat, büyük bir imkan. Yani bunu gelenek haline getirmek. Müslümanların aslında bunu gelenek haline getirmesi. Hac ibadeti sadece Müslüman, hacca giden bilfiil Kabe'de bulunan Müslümanları ilgilendirmiyor. Aslında dünyada gönlü Kabe'de olan bütün Müslümanları ilgilendiren bir süreç aslında. İşte o Zilhicce ayının girmesiyle beraber aslında o sürece girmeliyiz. İbadetlerimizi arttırmalıyız. Namazlarımızı, oruçlarımızı yapabiliyorsak, infaklarımızı bir anlamda arttırmalıyız ki biz de aslında hacca gidemesek bile gönlümüzün haçta olan, Kabe'de olan Müslümanlarla beraber olduğunu aslında hissettirmeliyiz. Bu bir anlamda dediğim gibi İslam ümmetini topyekun bir arada tutan, aynı atmosfere aslında koyan bir süreç aslında. Hac ibadeti bir anlamda bunu ifade ediyor. Yani dolayısıyla Zilhicce'nin ilk 10 günü aslında Müslümanlar için farklı bir süreç olmalı. Ve o manevi iklimi yaşamak adına o sürece girmeleri gerekir. Ki Arafat zaten. Hac ibadetinin de temel özü Arafat, Arafat vakfesi. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ifade ettiği üzere El-Haccu Arafe, hac Arafat'tır. Aslında evet.
0: Lafınızı kesiyorum, kusura bakmayın. Şimdi biz Arafat demek eşittir hac.
1: Evet.
0: Arafat'ı olmayanın hacı
1: olmaz.
0: Olmuyor, tamam.
1: Doğrudur.
0: Bu buraya kadar güzel. Fakat Arafat'ta insanlığa ne tip bir mesaj veriliyor ki bu ehemmiyette ve bu olgudadır?
1: Evet.
0: Niye bu kadar yani zirve mertebe?
1: Evet. Aslında haccın birçok anlamı var. Haccın aslında İslam ümmetine kazandırdığı birçok anlamı var.
0: Evet.
1: Ve verdiği birçok mesaj var aslında. Hac evvela ümmetin birliğini sembolize ediyor. Yılda bir Müslümanların aslında ilk mabet diye ifade ettiğimiz, Allah için yapılan, Allah'a ibadet için yapılan ilk mabedin olduğu yere Müslümanlar toplanıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği şekliyle İnne evvele beytin vudi'a linnâs lellezî bi Bekke'te mübâreke. İşte insanlık için konulmuş ilk mabet Mekke'deki aslında Kabe'dir. Dolayısıyla Müslümanların işte yılda bir o Kabe'nin etrafında, Allah-u Teala'nın huzurunda, ilk mabedin etrafında aslında toplanmalarını bir anlamda sembolize ediyor. Ümmetin birliğini, vahdetini aslında bir anlamda sembolize ediyor. Tabi burada haccın verdiği birçok anlam var, birçok mesaj var. Aslında hac bize bir tarih bilinci kazandırıyor.
0: Tarih.
1: Tarih bilinci. Hı. Ne demektir bu? Müslümanın tarih bilinci. Yani aslında peygamberlerden gelen bir dava var. Hazreti Adem ile başlayan,
0: evet,
1: ta günümüze kadar gelen ve kıyamete kadar da aslında devam edecek bir İslam davası var.
0: Evet.
1: Bunun tamamına İslam davası diyoruz. Çünkü bizim inancımıza göre Hazreti Adem de Müslümandı, Hazreti İbrahim de Müslümandı. İşte biz bu geleneğin aslında mirasçılarıyız. Nasıl güzel ki Hazreti Adem ilk Kabe'yi inşa ettiyse, sonrasında Hazreti İbrahim aynı şekilde tekrardan inşa ettiyse, tabii Kabe'nin inşası ile ilgili farklı rivayetler, farklı görüşler var. Onlar çok da önemli değil aslında.
0: Evet.
1: Hazreti Adem'in işte ilk olarak Kabe'yi inşa ettiği ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bundan belki bahsedilmiyor. Ancak Hazreti İbrahim'in inşasından bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Hazreti İsmail ile beraber Kabe'yi inşa ettikleri ifade ediyor. Ki zaten ilk mabet olması ve Hazreti Adem'in de ilk Müslüman olması da bir anlamda Kabe'nin ta insanlıkla beraber inşa edilen manevi bir mekan oldu. Yani gökyüzüyle irtibatta olan bir mekan olduğunu ifade ediyor. Yani Allah-u Teala aslında hac süreciyle Müslümanları kendisiyle irtibatlandırmak istiyor. Müslümanları, insanlığı aslında, bütün insanlığı kendisiyle aralarında bir bağ kurmalarını istiyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de kullanılan ifade وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Allah için insanların Kabe'yi kastetmeleri, Kabe'ye yönelmeleri farz kılınmıştır. Oraya gidenler için, güç getirenler için. Aslında burada insanlık ifadesi kullanılması da bir anlam ifade ediyor.
0: Yani niye Müslümanlar?
1: Niye Müslümanlar demiyor, insanlık diyor. Fihi ayatun beyinatun ifadesi, ve menafi'u linnas ifadesi. İnsanlar için orada apaçık ayetler var, mucizeler var. İnsanlar için faydalar var deniliyor. Aslında hac gerçek anlamda idrak edilebilirse, oraya giden Müslümanlar gerçekten o Allah ile o güçlü irtibatı, o maneviyatı sağlayıp Allah ile o diyaloğu kurabilirlerse, o birliklerini, eşitliklerini sağlayabilirlerse, dünyevi kirlerden aslında, insanı meşgul eden diğer şeylerden, insanı esir alan şehevi arzulardan aslında arınabilirlerse,
0: evet, evet,
1: aslında bir anlamda insanlık kendini arındırabilirse, yani Müslümanlar aslında insanların öncüsü, şahitleri olarak kendilerini arındırabilirlerse insanlığa verecekleri çok şey olabilir. Yani ki zaten Müslümanlara biçilen rol budur.
0: Evet.
1: Yani bütün insanlığa öncülük yapmak, şahitlik yapmak.
0: Evet.
1: Allah-u Teala'nın istediği o adil düzeni aslında, kimsenin zulme uğramadığı aslında, kimsenin haksızlığa uğramadığı, herkesin mutlu, mesut bir hayat yaşadığı aslında, müreffeh bir hayat yaşadığı bir dünya aslında Allah-u Teala insanlığa vaat ediyor bir anlamda. Bunu da ancak İslam ile olabileceğini söylüyor. İslam'ın gücüyle ancak bunun olabileceğini. Tabii İslam'ın gücünün sağlanması da Müslümanların temsiliyetinden geçiyor. Müslümanlar bu davayı ne kadar temsil edebilirlerse, bu davanın ne kadar öncülüğünü yapabilirlerse, Allah ile ne kadar güç irtibat kurabilirlerse, o kadar bu görevlerini yerine getirebilirler. Dolayısıyla haccın gerçekten bu anlamda insanlığa aslında vermiş olduğu
0: mesaj,
1: müthiş bir mana var. Eğer Müslümanlar bunu idrak edebilirlerse gerçekten insanlığa çok şey kazandırabilirler. Ve tabii haccın birçok manası var. Hani arınmak dedik aslında.
0: Evet.
1: Ki Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ Allah-u Teala şöyle buyuruyor. الْحَجُّ اَشْهُرُ مَعْلُومَتْ Hac belli aylardır, aynen, belli bir mevsimdir.
0: Evet.
1: Kim bu mevsimde haccı farz kılarsa kendisine, hacca niyetlenirse, orada artık günah işlemek yoktur, kötü söz yoktur, cedelleşmek yoktur. Aslında bir manevi arınmadır bir anlamda.
0: Bizim halk geleneğinde hacdan sonra tövbe unsuru buna dayanıyor olmasın,
1: evet,
0: hocam?
1: Evet, tabii ki. Bununla ilgili hadisler de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim hac ederse, kötü söz söylemezse, günah işlemezse, anasından doğmuş gibi tertemiz olur. Aynı şekilde haccın günahlara kefaret olduğu ile ilgili birçok hadis var, birçok ifade var.
0: Siz söyledikçe ama bu ilişki.
1: Doğrudur, evet. Aynen. Yani hac bir anlamda bir arınmadır. Çünkü biz insanlık olarak, Müslümanlar olarak yani, bu arınmayı sağladığımız sürece insanlığa, İslam'ın bu mesajını, İslam'ın insanlık için katmış olduğu bu anlamı, işte Allah'ın insanı halife kılması aslında bir anlamda.
0: Evet.
1: Bir anlamı da budur. Yani insanın aslında Allah'a halife olması demek, Allah'ın dinini dünyada temsil ederek bütün insanlığa bu İslam'ın güzelliğini aslında taşıması. Haccın verdiği mesaj budur. Yani hac aslında bütün insanlık için fayda sağlıyor.
0: Bütün evet. Herkesin Allah katında eşit, aynı,
1: seviyede olduğu bir ortam.
0: Bunu neden söyledim hocam? Şimdi sonradan adını Melik El Şahbaz diye değiştiren Malcolm X, Allah rahmet etsin şehit Malcolm X'in bir tespiti vardı. Şimdi o hacca gidene kadar bu Elijah Muhammed'in kurmuş olduğu ümmet bilinci olan yapıya mensuptu. Ve sadece İslam'ın siyahlara ait bir din olduğunu söylüyordu. İlginç bir tespit. Yani evet. İslam siyahların dinidir. Beyazların dini değil. Hatta İsa siyahtır diyordu. Beyazlar onu bu şekilde bize tanıtıyorlar diye. Ben bunu sonradan hocam Brezilya Seyahatnamesi diye bir kitap okudum. Seyahatnameyi yapan Osmanlı döneminde bir kaptandan ama imam da aynı zamanda. Evet. O da Brezilya'ya 1880'lerde falan 1800 civarlarında veya 80 civarlarında gitmiş ve orada siyahi Müslümanlar görmüş. Onlarla zaman geçmiş 5 yıl. O da orada diyor ki bu Müslümanların söylediğine göre beni gördükten sonra o beyaz olduğu için söylüyor. İlk defa beyaz bir Müslüman gördü. Biz zannediyorduk ki bütün Müslümanlar siyahtır. Böyle bir anlayış var işte. Aynen. Malcolm X şimdi oraya geldikten sonra şimdi sarısı, siyahı, kırmızısı, beyazı hepsini bir arada görür ve hanımına bir mektup yazıyor.
1: Doğru.
0: Bu mektupta aslında asıl bilinçlenme safhasının bu mektupla olduğunu görüyoruz. Yani İslam'ın bütün Müslüman, bütün insanları kucakladığını, siyahların sadece dini olmadığını. Bunu düşününce haccın bu boyutunu bir de hacda idrak etmek.
1: Hacda idrak etmek. Evet. Aynen.
0: Yani bu çok farklı bir şey gibi geldi. Dediğiniz gibi işte Müslümanlar eğer bunu gerçekten yapabilirlerse biz bugün işgalci İsrail'e karşı ondan sonra Amerika'nın zulmüne karşı Müslümanların bu ezilmişliğine karşı o bilinç, o tevhid, o vahdet, şuur olabilseydi çok daha farklı şeyler.
1: Ya aslında ibadetlerin özünde şu var hocam. Yani ibadetlerin zaten temel amacı bu. Allah'ın dinini, davasını temsil eden o insanı yetiştirmek aslında.
0: Evet.
1: Namazın anlamı bu. Aslında orucun anlamı bu. Zekatın anlamı bu. Haccın anlamı bu. İşte İslam'ın aslında bu beş temel üzerine kurulmasının manası bu aslında. Ama bizim bu ibadetleri yerine getirme anlamında bazı sıkıntılarımız var. İbadetlerin manasını, hikmetlerini idrak etme ve bunu duygusal manevi olarak yaşama anlamında bir eksiğimiz var. Aslında bunu yani hac gerçek anlamda bir devrimdir insanlık için. Yani insanlığı dönüştürebilecek bir güce sahiptir aslında.
0: Nasıl bir değişim oluşturuyor diye sorumu yenilesem.
1: Evet. Yani gerçekten hac hakkıyla idrak edilebilirse, bu ruh ile, bu maneviyat ile, bu duygularla idrak edilebilirse, emin olun bütün insanlığı değiştirebilecek bir devrim niteliğindedir. Yani Allah-u Teala aslında bütün kullarını kendi yüceliğini, vahdetini, birliğini temsil eden Kabe'ye çağırıyor.
0: Evet.
1: Kabe aslında Allah-u Teala'nın birliğini, vahdetini temsil ediyor ve dünyanın da merkezidir. Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği şekliyle Ummul Kura'dır aslında. Bütün beldelerin, bütün ülkelerin aslında merkezi orasıdır. Maneviyat ile bağın sağlandığı nokta orasıdır. Sema ile, Allah ile aslında irtibatın kurulduğu nokta orasıdır. Allah-u Teala insanlığı orada, Müslümanları orada toplamak istiyor yılda bir. Ve onlardan bazı şeyler istiyor. Bazı
0: yani kendi evinde mi ağırlamak
1: kendi
0: istiyor?
1: Evinde bir anlamda ağırlıyor. Hmm. Ki hadiste de ifade edildiği gibi hacca gidenler, hacılar ve ümreciler Allah'ın misafirleridir diyor. Onlara ikram edin diyor Peygamber Efendimiz. evinde ağırlamak istiyor ve onları temizlemek, arındırmak istiyor. Aslında siz de ifade ettiniz. Haccın aslında bir anlamda taşımış olduğu en önemli anlam, işte insanların arasındaki o eşitliği sağlamak.
0: Evet.
1: İnsanları aslında bir anlamda dünyevi kirlerden, şehevi arzulardan arındırıp aslında insanları tek tip şekilde, tek elbiseyle, işte dikili elbise giyemiyorsunuz, koku süremiyorsunuz, işte saçınızı kesemiyorsunuz, tırnaklarınızı alamıyorsunuz.
0: Bu da ilginç yani.
1: Yani.
0: Gerçekten ilginç.
1: Hatta şöyle bir şey var. Siz o bölgede bir bitki bile koparamıyorsunuz. Bir hayvan avlayamıyorsunuz. Yani dünya namına hiçbir şey yok. Tamamen Allah ile aslında girdiğiniz farklı bir süreç. Allah ile irtibat anlamında girdiğiniz çok farklı bir süreç. Dünyevi bütün şeylerden uzak aslında. Yani herkesin eşit olduğu, eşit kurallara tabi olduğu, kimsenin aslında ayrıcalıklı olmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Hani Allah'ın vahdetinden bahsediyoruz, birliğinden. Allah kendi birliğiyle beraber aslında Müslümanların da birliğini istiyor. Aslında tevhid vahdeti gerektiriyor. Tek bir Allah'a inanıyorsak, tek bir Allah etrafında toplanıyorsak, aslında o birliği de, o gönül birliğimizi de, aslında o manevi birliğimizi de kendi aramızda kurmamız gerekiyor. Aslında hac bu anlamı ifade ediyor. Gerçekten haccın bir arınma olduğunu, bir manevi Allah ile bir buluşma olduğunu ve insanlar arasında aslında bir eşitliğin kurulduğu müthiş bir atmosfer. Bir aynen.
0: Aynı zamanda şöyle bir, yani kurbanın da
1: evet,
0: bunun bir parçası olması. Yani Hazreti, sık sık söylerler ya, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail arasındaki o durumda o şeriatın bir ifadesi vardı. Herkes kendi putunu kurban ederse,
1: yani
0: evet, nefsi putunu.
1: Doğrudur.
0: Dolayısıyla burada sanki bir içsel bir de dışsal bir arınma.
1: Bir arınma var, aynen.
0: Söz konusu, tek doğru, yönlü değil. Ama daha çok ilgimi çeken, evet, hac için daha çok ilgimi çeken, hocam her taraftan, her milletten, her ırktan insanların
1: doğrudur
0: gelmesi ve birbirini anlamamasına rağmen,
1: evet,
0: o kuvveti orada yaşamak.
1: O kuvveti aynen.
0: Yani
1: orada
0: bu Allah-u Teala'nın misafiri olmanın bir hikmeti,
1: bir hikmeti
0: olsa gerek.
1: Elbette ki aynen. Hani şunu ifade ettik. Hac aslında Müslümanlar için bir tarih bilincidir. Yani bizi diğer peygamberlere bağlayan aslında Hazreti Adem'le başlayan bu davanın aslında kıyamete kadar devam edeceğini gösteren çok önemli bir ibadettir aslında. Biz aslında haçtaki yaptığımız ibadetler tam anlamıyla Hazreti İbrahim'in Allah yolunda yapmış olduğu fedakarlıkların bir provasıdır aslında. Bir benzerini ya, bir taklidini yapıyoruz. Yani Hazreti İbrahim'in aslında Allahu Teala'ya olan adanmışlığını, işte bütün ailesini Allah yolunda feda etmesi, Allah'ın istediği yere hicret etmesi, Allahu Teala'nın ondan istediği görevleri yerine getirmek için ailesini çok kurak bir yere bırakıp gitmesi, Allah'a tevekkül etmesi aslında. Sonrasında aslında ailesinin de o teslimiyeti göstererek, işte Hazreti Hacer'in aslında o teslimiyeti göstererek bir anlamda itiraz etmemesi, şikayet etmemesi, eğer Allah senden bunu istiyorsa biz buna razıyız demesi bir anlamda ve bunun mücadelesini vermesi, işte bir çaba içerisine girmesi aslında. Oğlu için su arama çabası içerisine giriyor. Hem sebeplere başvuruyor bir anlamda, hem tevekkül ediyor aslında. İşte say bir anlamda onu ifade ediyor. Allah-u Teala özellikle Hazreti İbrahim'in makamında namaz kılmamızı istiyor. وَاتَّقِدُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ Hazreti İbrahim makamını kendinize musalla edinin diyor. Tabi şu anki kalabalıkta o ne kadar mümkün olur ama mümkün mertebe orada namaz kılmak aslında tavsiye ediliyor, teşvik ediliyor. Aslında burada biz Hazreti İbrahim'i yaşıyoruz. Aslında haç demek Hazreti İbrahim demektir. Kurban demek aslında Hazreti İbrahim demektir. Hazreti İbrahim'in fedakarlığıdır. Çünkü biz Hazreti İbrahim'le İslam dini olarak, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dini olarak Hazreti İbrahim ile diyalogumuz, ilişkimiz çok farklı bir ilişkidir. Kur'an-ı Kerim'in tasvir ettiği, Hazreti İbrahim'le bizimle kurmuş olduğu irtibat çok farklı bir irtibattır. Çünkü Allah-u Teala direkt bu dinin Hazreti İbrahim dini olduğunu söylemiştir. Millete ebiyyukum İbrahim, sizin babanız İbrahim'in dinidir aslında bu. Biz o davanın devamıyız. Biz İbrahim'i milletiz aslında, bunu ifade ediyoruz. Hazreti İbrahim çünkü bütün peygamberlerin aslında babasıdır. Dolayısıyla Haç'ta yaşadığımız olay bu aslında. Hazreti İbrahim'in o adanmışlığını, o fedakarlığını aslında, evladını Allah yolunda kurban etmesi. Yani bu derecede bir fedakarlık. Yani evladını Allah için kurban edecek düzeye gelmiş bir iman. İşte kurban aslında bize bu anlamı kazandırmalı. Yani kurban da aslında o kurbanı keserken, kurban sadece basit bir hayvan kesmek değildir aslında. Kurban sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında bir fedakarlığımızı gösteren, dünyevi arzularımızdan, şehevi arzularımızdan feragat ettiğimizi, bunu Allah yolunda feda ettiğimizi gösteren bir semboldür aslında. Yani Allah-u Teala insanlardan soyut şeyler istemiyor sadece. Bazı şeyleri somutlaştırarak aslında bu bir eğitim metodudur. Yani Allah'ın insanları, Müslümanları yetiştirme anlamında ortaya koyduğu bir eğitim metodudur. Sadece soyut şeyler üzerinden, mana üzerinden bir şey istemiyor. Bunu somut olaylar üzerinden yaptırıyor aslında. Şeytan taşlattırıyor bizi Allah-u Teala aslında bir anlamda. Ta ki o kalbimizdeki o şeytana verdiğimiz mücadele mücessem bir hale gelsin. Aslında somut bir şekilde kendini göstersin. Çünkü somut şeylerin manaya da etkisi vardır. Dolayısıyla Allah-u Teala o kurbanı keserken bir anlamda nefsimizdeki bir hastalığı, nefsimizdeki işte bir zaafı aslında, bir dünya düşkünlüğümüzü, bir şehvi arzumuzu o kurbanı keserken aslında bir anlamda o manayı bize yerleştirmek istiyor tabir yerindeyse. Ama kurban ne yazık ki çoğu zaman bu manayla idrak edilmiyor tabii ki. Yani şöyle bir şey vardır, hani nasıl ki Ramazan bayramına şeker bayramı denilir, kurban bayramı da ne yazık ki bazı insanlar için bir et
0: ben de tam
1: bayramına
0: onu,
1: dönüşüyor.
0: Tam onu soracaktım. Evet. Şimdi biz böyle günümüzde özellikle şu an içinde yaşadığımız günümüz itibariyle söylüyorum. Böyle bir algı oluşturuluyor ve bu algı meseleyi asıl bağlamından koparıyor. Yani kurban veya Ramazan bizim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bize bırakmış olduğu iki bayram. Hangi şartta olursa olsun biz bunları yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğiyle aldığımız, evet, söylemiyle aldığımız bir gerçeği var. Biz ne şeker için ne et için ve başka bir şey için bunu yapmama uğraşı içindeysek hocam, birileri de aynen dediğiniz gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Hatırlıyorum biraz daha gençlik sürecimizde sürekli basın yayınında, yani içinde yaşadığımız süreç boyunca o Şubat süreci benzeri durumlarda, evet, özellikle kurban kelimesi kullanılmıyordu. Şey kelimesi, Ramazan kelimesi kullanılmıyordu. Hmm. Ramazan kelimesinin yerine şeker bayramı, şeker bayramı ifadesi. Aynen. Daha eski dönemlerde de öyleydi. Yani, kurban bayramı yine et bayramı ifadesi kullanılıyordu. Evet. Veya farklı şeylerde çeşitli farklı milli unsurlar, evet, bunun üzerine katılmaya çalışılıyordu. Şimdi gerek bu algıyı ters çevirme, evet, gerek bu algıyı bize benimsetme ve dayatmaya, doğru, çalışma karşısında bizim bu şuuru daha çok ortaya koymamız gerekmiyor.
1: Yani amen, evet.
0: Sürekli dile getirmemiz gerekmiyor.
1: Doğrudur.
0: Şimdi bazıları mesela diyor ki kurban siz şey programı yapıyorsunuz bayram sohbetleri, ne gerek var insanların bu tip durumları? Ben de diyorum ki bence gerek var, ihtiyaç var. Niye? Çünkü insanlar bunu bilmeli, evet, görmeli, doğru, ve bunu bu şekilde önüne geçmeliyiz.
1: Aynen, aynen.
0: Evet, buyur.
1: Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kurban bayramında sahabeye etleri 3 günden fazla stoklamamalarını istiyor.
0: Çok güzel.
1: 3 günden fazla stoklamayın diyor. Yasaklıyor yani bunu.
0: Şey değil yani, bozulur mozulur anlayışıyla değil.
1: Değil, yok. Ha, orada tamam, tabii şudur mesele. Orada Peygamber Efendimiz sahabeyi yetiştirmek istiyor, eğitmek istiyor, terbiye etmek istiyor.
0: Bir eğitim metodu bu.
1: Bir eğitim metodu, bir mesaj veriyor. Yoksa et stoklamak haram değil. Et stoklanabilir. Bir kısmı fakirlere verilmelidir mutlaka. Ama onun dışında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, kurban kestiniz, fekulu minha. Ondan yiyebilirsiniz. Biz bunu yasaklamıyoruz elbette. Kimse bunu yasaklayamaz. Allah'ın helal kıldığı bir şeyi kimse yasaklayamaz. Siz yiyebilirsiniz. Kendi ihtiyacınız kadarını belki stoklayabilirsiniz. Ama mutlaka kurbanda bir paylaşma duygusu olmalı mutlaka. Fakirle paylaşma, kurban o manasını idrak etme. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aslında sahabede evvela bu oluşsun diye başta bunu yasaklamıştır. İlk dönemde etlerin stoklanması haram kılınmıştır. Özellikle Medine'ye gelen misafirler vardır. Muhacirler vardır aslında. Onlarla da paylaşmak adına Peygamber Efendimiz bir dönem bu hükmü aslında geçerli kılmıştır. Sonrasında izah etmiştir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demiştir ki ben gelen misafirlerden dolayı onlarla paylaşmanız için stoklamayı haram kılmıştım. Ama siz et stoklayabilirsiniz. Ama tabii ki bu manayı aldıktan sonra, o kurbanın manasını, mesajını idrak ettikten sonra aslında, o paylaşma duygusunu hissettikten sonra elbette ki bu olmalıdır. Dolayısıyla biz kurban bayramını bir et bayramı olarak görmemeliyiz. Kurban keserken dediğim gibi kurbanın daha çok manasına, hikmetine aslında bize kazandırdığı manaya. Çünkü kurban bir ibadettir. Yani bir hayvan kesmek neden ibadet olabilir? Çünkü basit bir bakış açısıyla baktığınızda bir kurban kesmenin, bir hayvanı boğazlamanın bir ibadet manasını taşıdığını idrak edemeyebilirsiniz. Onun için bazı İslam düşmanları, İslam'ı benimsemeyen, sevmeyen insanlar hatta hayvanların boğazlanmasını kötü bir şey olarak bunun, yansıtmaya
0: bunu
1: çalışıyorlar.
0: Bunu da sormak istiyordum. Evet. Madem buyurun o zaman hocam.
1: Aynen.
0: Devam
1: yani mesela lütfen. Hayvanları kesmeyi bir anlamda böyle işte bir vahşetmiş gibi, bir cinayetmiş gibi işte yansıtmaya aslında çalışıyorlar bir anlamda. Siz neden işte hayvanları kesiyorsunuz? Gidin kasaplardan et alın diyebilecek düzeyde ironik ifadeler kullanıyorlar aslında bir anlamda. Aslında biz Müslümanlar için de kurban sadece bir hayvan boğazlama manasından öteye aslında sahip olduğumuz şeyleri Allah için paylaşmaktır.
0: Ayet de vardı hani Allah'a
1: evet.
0: Kestiğiniz şeyin.
1: Len yenâle Allâhe luhûmuhâ ve lâ dimâuhâ ve lâkin yenâluhu takvâ minkum. Aslında evet bu ayeti hatırlatmanız iyi oldu. Allah-u Teala kanlar ulaşmaz. Açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de bu ifade ediliyor. Etler ulaşmaz. Allah'a ulaşan takvadır aslında. İşte takva o kurbandan elde ettiğiniz manadır. O kurbanı kestiğinizde ben her kurbanı kestiğimde aslında nefsimdeki bir hastalığı bir anlamda tedavi etmiş oluyorum. Her kurban bayramı bana bir anlam kazandırıyor. Bana bir güzel ahlak kazandırıyor. Bir şehevi arzumdan kurtuluyorum. İşte faize mi bulaştım örnek olarak diyorum. Ben o kurbanla aslında o faiz sevgimi, faize olan sevdamı kesmiş oluyorum bir anlamda. Allah muhafaza işte haram bir yola mı düştüm aslında? Bir nefsi zaafım mı var? Bir nefsi hastalığım mı var? Ve işte kendimi dünya çok mu kaptırdım? Davamı mı unuttum? Allah'a olan kulluğumu mu unuttum? O kurbanı kestiğimde aslında o bende o manayı aslında bir anlamda meydana getirmelidir. Ki kurban sahip olduğumuz şeyi sembolize ediyor. Çünkü kurban özünde Hazreti İbrahim'in kendi oğlunu Allah yolunda kurban etmesi, boğazlamasını aslında bir anlamda ifade ediyor. Onun aslında bir anlamda sembolüdür. Dolayısıyla kurban şunu ifade ediyor. Sahip olduğumuz bir şeyi Allah yolunda aslında feda ederek onu paylaşmaktır. Yoksa biz kurbanı kesip işte dondurucularda işte dolaplarımızda eğer stokluyorsak ve bunu paylaşmıyorsak bunu sadece kurban bayramını böyle bol bol et yeme anlamında bir fırsata dönüştürme şeklinde bir şey ifade ediyorsa kurban bizim için o zaman biz gerçek anlamda kurbanın manasını idrak etmemişiz. O zaman bizim için kurban bir ibadete dönüşmemiştir. Kurban sadece bir et elde etmek için bir hayvanı boğazlama eylemine dönüşmüştür.
0: Orada hocam bu algıyı oluşturanların
1: evet.
0: Samimiyetsizliği de ortaya çıkmış oluyor.
1: Doğru.
0: Çünkü İspanya'da boğalar katledilirken,
1: doğrudur.
0: Kuzey ülkelerinde balinalar katledilirken,
1: evet.
0: Başka ülkelerde farklı hayvanlar katledilirken, kendilerinin Christmas yılbaşında hindileri katlederken,
1: aynen.

0: sevgisi ve başka bir şey değil. İslam'a
1: Aynen.
0: saldırı ve İslam'ı kötüleme yönelik olan girişimler de yani bu.
1: Girişimler olan.
0: Gerçi
1: Doğru.
0: bizim halkımız hep ben bunu söylerim. Alim olmasa da ariftirler.
1: Ariftir, evet.
0: Yani irfan ehlidir. Bunların hepsine en güzel şekilde cevabı hem yaşayarak hem de eylemleriyle ve söylemleriyle cevap veriyor. Fakat yine de ekranlarda bu tür programlarda dile getirmenin ayrıca bir farklılığı olsa
1: Doğrudur.
0: gerek diye
1: Aynen. Yani
0: düşünüyorum.
1: aslında kurbanın anlamlarından bir tanesi de Allah-u Teala'nın evreni, kainatı, dünyayı insanlığın hizmetine sunmuş olmasıdır. Kedalike sakharna halekum. Yine Allah-u Teala hac ibadetinden, kurban ibadetinden bahsederken özellikle bunu ifade ediyor. Yani aslında biz kainattaki bütün nimetleri, hayvanları, bitkileri, meyveleri, ekinleri hepsini sizin hizmetinize sunduk. Onun için kurban bir anlamda şükür anlamını da taşıyor. Çünkü Allahu Teala bir anlamda kurbanla bize şu mesajı veriyor. Ey kullarım, bak hayvanları ben sizin hizmetinize sundum. Size gıda veren, besin veren, protein veren, vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılayan nimetleri verdim size diyor aslında bir anlamda. Dolayısıyla dünyanın merkezinde insan vardır. Yani bizim dünya görüşümüz budur. Biz insanı dünyanın merkezindeki olan bir varlık olarak görüyoruz. Ki Allahu Teala'nın insanı halife kılmasının manası budur. Dolayısıyla dünyadaki diğer bütün varlıklar insanlığı yaşatmak içindir aslında. Ama tabii insan bunu yaparken de ifade ettiğiniz üzere bunu merhamet duygusuyla yapmalı aslında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şunu ifade ediyor. Hayvanı boğazladığınızda bıçağınızı keskinleştirin ve kestiğiniz hayvanı rahatlatın. Eziyet vermeyin aynen bir anlamda. Dolayısıyla bu varlıklar aslında insanlık için yaratılmıştır. Yani bunu söyleyen insanlar ne yazık ki bırakın hayvanları, insanları kendi nefsi arzularını tatmin etmek için katleden işte emperyalist güçlere, siyonistlere aslında işte bu Epstein meseleleri malumumuz ne yazık ki. Küçük çocukların istismar edildiği, kendi şehvi arzularını tatmin etmek için kullanıldığı bir sisteme böyle şeyler söylenmiyor. Ama nedense Müslümanların çok doğal bir şekilde insanın fıtratına uygun bir şekilde, normal bir insanın kabul edeceği bir şeyi çirkin bir şey gibi göstermeye çalışıyorlar. İşte ben bu bayramda kurban kesmeyeceğim, hayvana eziyet etmeyeceğim tarzında. Bir de bu aslında şu konuya da dikkat çekmek istiyorum. Bu aslında ülkemizin sorunu, İslam dünyasının sorunu, fikir işgali aslında. Ne yazık ki zihinlerimiz işgal altında, fikirlerimiz işgal altında. Emperyalist güçlerin dayattığı düşünceler gençlerimizin ne yazık ki zihinlerini işgal ediyor. Ve güçlü bir imanı olmayan, İslam ile Kur'an ile bağ olmayan gençlerimiz de bu tür söylemlerden etkilenebiliyorlar. Onun için İslam bu merhamet mesajını, insanın fıtratına uygun olan bu mesajını aslında güçlü bir şekilde dile getirmek gerekiyor aslında. Yani İslam bir fıtrat dinidir. İslam bir şey emrediyorsa, bir şeye müsaade ediyorsa, bir şey tavsiye ediyorsa o insanlık için hayırdır. İnsanlık için faydalı bir şeydir. Şunu söylüyoruz hep, yani İslam sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlar için, bütün insanlık için. Ben Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz için. Ben biz seni bütün insanlık için aslında gönderdik. Dolayısıyla aslında وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ifadesi de bunu bir anlamda ifade ediyor. İslam'ın mesajı merhamettir. Yani insanlık gerçekten bunu idrak edebilirse, İslam'ın bu güzel mesajını, bu güzel manasını, Müslümanlar aslında bunu yansıtabilirlerse, yaşayarak, temsil ederek, tebliğ ederek aslında bunu insanlığa ulaştırabilirlerse, aslında şu an insanlık içinde bulunduğu bu buhrandan, bu sıkıntılardan, bu ezilmişliklerden, bu zulümden kurtulabilirler. Onun için dünyanın aslında insanlığın İslam'a ihtiyacı var. İnsanlığın hac ibadetinin manasını anlamaya ihtiyacı var. Kurban ibadetinin manasını anlamaya ihtiyacı var. Bunu idrak edebilirlerse insanlık gerçekten çok daha güzel bir noktaya gidecektir.
0: Hocam bir de şöyle bir durum söz konusu.
2: Şimdi biz programımıza başladığımızda
0: ilk çeyreğinde hac üzerinde,
1: evet.
0: İkinci çeyreğinde
1: Doğru.
0: kurban üzerinde.
1: Aynen.
0: Bu üçüncü çeyreği

0: Bir de bayram üzerine
1: Evet.
0: konuşmak istiyoruz. Fakat bu söylenen şeyler, yani sorun, bu özellikle
1: Aynen.
0: oluşturulan algı ve bu
1: Algı.
0: algıyı kurban algısını
1: Doğru.
0: bozmaya yönelik olan durum çok daha belki üzerinde konuşulmayı hak eden konulardan biridir. Çünkü Batı'nın veya emperyalistlerin kendi zafiyetlerini insanlığa kurtuluş olarak sunmaları,
1: Aynen.
0: fıtrat dini olan
1: Fıtrat dini.
0: İslam'ı da bir tür ötekileştirmesi
1: Aynen.
0: bizim şu an şahit olduğumuz durumdur. Hani Gazze'den sık bahsediyoruz. Gazze'de kaç bin çocuk öldürdü? 20 bin
1: Aynen.
0: çocuk öldürüldü. Bir o
1: Doğru,
0: kadar
1: doğru.
0: kadın öldürüldü. Aynı zamanda yaşlılar veya benzeri durumda olanlar, bunları hepsini düşündüğümüz zaman biz İslam'ın ne kadar bu konuda mağdur edildiğini de görüyoruz.
1: Doğru.
0: Şimdi geçenlerde bu yönüyle bir yazı okuduğumda şöyle bir durum da vardı. Diyor ki Nagasaki'ye, Hiroşima'ya, aynı zamanda milyonlarca insanın öldürüldüğü 1. 2. Dünya Savaşı'na Müslümanlar sebep olmadı. Yani Müslümanlar bu kadar milyonlarca insanın öldürülmesi için herhangi bir durumda bulunmadı. Kızılderililerin köklerinin kazınmasına Müslümanlar sebep olmadı. Aztek, İnka medeniyetlerindeki, Güney Amerika'daki insanların katledilmesi, katliamın yapılmasına Müslümanlar sebep
1: Doğru.
0: olmadı. O zaman yeryüzünde yani Müslümanların mağdur olduğu Cengiz, Hülagü gibi katliamlar ve benzeri durumlarda da yine mağdurken neden Batı hep Müslümanları ve Müslümanların değerleriyle alay etmeyi, Müslümanları böyle ötekileştirmeyi yapıyor? Bu bilinçli bir yaklaşımdır. Bu
1: Evet.
0: şey yaklaşımı değil yani.
1: Doğru.
0: Müslümanlar bunu yapmış da ondan dolayı böyle değil. Eğer bunu kıyas edersek Batı medeniyetinin kendisi zaten barbar bir medeniyettir
1: Aynen.
0: kökeninde.
1: Öyle.
0: Hiç unutmuyorum hocam. Kızılderililerin ahlakında ihtiyaç kadar yaşam vardı.
1: Yaşa, evet.
0: Onların hayatını okuduğunuzda şunu görüyorsunuz. Bir bizon avlanmaya gittikleri zaman ihtiyaçları kadar avlıyorlardı. Yani zevkine öldürmüyorlardı.
1: Evet.
0: Ormandan ağaç toplamaya gittikleri zaman veya kesmeye gittikleri zaman özellikle ölmüş ağaçlar, yani kuru olan ağaçları alıyorlardı. Yaş ağacı kesmiyorlardı.
1: Evet.
0: Şimdi İslam'ın medeniyetinde ise siz ta dağların başına kurda kuşa şey
1: Aynen.
0: bırakıyorsunuz, yem bırakıyorsunuz, yiyecek bırakıyorsunuz.
1: Doğru.
0: Ve diyorsunuz ki İslam beldesinde kurtlar ve kuşlar bile bu konuda aç kalmasın.
1: Aç
0: Sen bu
1: kalmasın.
0: medeniyeti nasıl ötekileştirebiliyorsun ki?
1: Tabii.
0: Demek ki verilebilecek en güzel cevap belki de yaşayarak bunu
1: Aynen.
0: göstermeye
1: Temsil
0: çalışmak.
1: ederek aslında
0: Evet.
1: bunu göstermek.
0: Evet. Ben de bu açıdan şimdi
1: Aynen.
0: sorumu şöyle sorayım hocam. Şimdi hacca gittik, ondan sonra kurbanımızı kestik. Fakat Kurban Bayramı'nın arafesinden itibaren veya
1: Evet.
0: akşamından itibaren bir söylemde bulunuyoruz.
1: Evet, teşrik tekbirler.
0: Evet. Bunun şeyi nedir?
1: Evet.
0: Hakikati nedir?
1: Evet. Ya aslında bayram Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlere karşılık şükretmemizin bir ifadesidir. Ki tekbir de bunu ifade ediyor. Biz Allah'a şükrümüzü aslında yerine getiriyoruz. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle size doğru yolu gösterdiği için, size bu İslam nimetini verdiği için aslında bütün insanlığı kurtaracak aslında. İnsanı kötülüklerden, çirkinliklerden, dünyanın çirkeflerinden kurtaracak. İnsanı insan yapacak. Yani beşeriyetten bir anlamda, hayvani duygulardan uzaklaştırıp gerçek anlamda insan yapacak. Bu İslam nimetine sahip olduğumuz için aslında biz şükrediyoruz Allah-u Teala. Şükretmemizin sembolü olarak da tekbir getiriyoruz. Teşrik tekbirleri Arafat gününden başlıyor. Arafa gününün sabahından ta bayramın dördüncü gününe kadar, dördüncü günün akşamına, ikindisine kadar devam ediyor. Teşrik tekbirleri tabi Hanefilere göre vacip, Şafilere göre sünnet olarak kabul ediliyor. Ancak biz vacip sünnetten ziyade bunun manasına odaklanmalıyız. Yani dolayısıyla bayramda tekbir diye bir gündemimiz olmalı. Yani biz Müslüman olarak, Müslüman olduğumuzu söyleyen insanlar olarak bayramda bir tekbir daha getirmediysek, bu mana ile bu ruhu, bu duyguyu aslında taşıyarak bir tekbir dahi getirmediysek, demek ki bu ibadetleri tam anlamıyla anlamamışızdır. Yani onun için bayramdaki gündemlerimizin bir tanesi tekbir olmalıdır. Her fırsatta tekbir etmeliyiz, Allah'ı yüceltmeliyiz. Allah'ın bize vermiş olduğu aslında bir anlamda nimetleri hatırlamalıyız aslında. Allah'ı yüceltmeliyiz çünkü Müslümanın sevinci de tekbirledir. Çünkü Müslüman Rabbine aşıktır, onu sever. Seven kişi de sevdiğinden bahsetmek ister. Dolayısıyla biz en mutlu olduğumuz anda, en sevinçli olduğumuz anda bile Allah-u Teala'ya tekbir ederek aslında ona olan şükrümüzü bir anlamda eda etmeliyiz. Yani kurbanın aslında bayramın taşımış olduğu mana bu. Tabii bayramın günümüz sorunlarından, hatta belki en önemli sorunlarından birisi olan yalnızlaşma sorunu, bireyselleşme sorunu aslında. Aslında teknolojik bağımlılık sorunu dediğimiz sorunlara da aslında bir çözüm aslında. Bir fırsat sunuyor. İnsanı o bireysellikten kurtaran, o yalnızlaşma duygusundan kurtaran, insanı diğer insanlarla irtibatlandıran. Yani Allah-u Teala insanı hem kendisiyle irtibatlandırır, bana gel der ey kulum, bana yalvar yakar der, hem de diğer kullarıyla irtibatlandırır. Allah bireysel, içine kapanık bir insan modeli sevmez. Onun için Peygamber Efendimiz hadisinde şunu ifade eder. İnsanlarla karışan, onlarla diyalog kuran, muhabbet eden ve onların eziyetlerine sabreden mümin, onların içine karışmayan, işte bireysel münzevi hayat yaşayan müminden daha hayırlıdır diye ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Aslında bayram da sosyalleşmenin, çağımızın hastalığı olan bu yalnızlaşma hastalığından aslında kurtulmanın bir vesilesidir. Dolayısıyla bayramda özellikle tavsiye edilen en önemli şeylerden bir tanesi akraba ziyaretidir aslında. Dostların ziyaret edilmesidir bir anlamda. İnsanlarla irtibat, diyalog kurmaktır aslında bir anlamda. Bayramın aslında bize katmış olduğu en büyük değerlerden bir tanesi budur. Yani bir anlamda bizi sosyalleştiren, diğer insanlara irtibat kurmamızı aslında sağlayan müthiş bir fırsattır aslında bayramda.
0: Teknolojinin bunda bir katkısı var mı hocam? Artık bir şey çağındayız ya.
1: Evet,
0: teknoloji
1: doğru.
0: Teknoloji çağındayız. Olabilir ki buradan memlekete gidip gelme konusunda sıkıntılar, maddi yetersizlikler benzeri durumlar olabilir. Teknoloji de bu işi biraz farklılaştırmaz mı?
1: Farklılaştırabilir, kolaylaştırabilir. Aslında işin manasından, özünden de uzaklaştırabilir. Teknolojik bir anlamda evet, yani ulaşamadığınız insanlara, gidemediğiniz insanlara bir telefon açarak bile hani ulaşmanızı sağlayabilir. Bu güzel bir imkandır veya görüntülü görüşmenizi sağlayabilir. Ama diğer taraftan zaten telefonla görüşüyoruz şekliyle veya bu bahaneyle yüz yüze görüşmeme aslında bir anlamda. Yani mümkünse tabii burada tavsiye edilen şey birebir ziyaret etmektir, görüşmektir.
0: Bunun yerini tutmuyor.
1: Aynen, bunun yerini tutmaz elbette ki. Yüz yüze bunu yapmaktır. Ama bunu yapamayanlar için tabii teknoloji bir fırsat, bir imkan sağlıyor elbette ki. Ama burada tabii asıl tavsiye edilen, olması gereken aslında insanların kaynaşması. Akraba ilişkilerinin aslında bir anlamda gelişmesi. Diğer insanlarla irtibat kurulması ve bu diyaloğun geliştirilmesi. Aslında bayramlar biz Müslümanlar için bunu ifade ediyor. Özellikle hani Batı tırnak içerisinde medeniyetinden bahsettik aslında. Şu an Batı'nın en büyük sorunu bu yalnızlık duygusudur aslında. Batı insanının çektiği en büyük sıkıntı aslında aile mefhumunun çökmesiyle beraber yalnız, içine kapanık, içine hapsolmuş, özgürleştiğini zanneden ama aslında köleleştirilmiş, nefsine köle olmuş aslında, o yalnızlığına köle olmuş bir toplumdan, bir nesilden bahsediyoruz ne yazık ki. Ve çok içler acısı bir durum. Yani bazı orada yaşayan insanların anlattığı hikayeler var. İşte geçen bir arkadaşımız anlatıyordu. Orada işte birisinin evine gidiyor, bir yaşlı teyzenin evine gidiyor. Bir iş gereği gidiyor oraya işte. Evinde bir tamirat yapacak, tadilat yapacak. Bu yaşlı teyze geliyor işte onun sırtına dokunuyor. İşte niye dokunuyorsunuz falan diye söyleyince o da diyor ki vallahi işte kaç yıldır bu eve hiç kimse gelmedi, hiç kimseye dokunamadım. Yani hakikaten bu anlamda gerçekten Batı'nın ortaya koyduğu insan profili bu. Batı'nın ortaya koymuş olduğu insan modeli bu. Dolayısıyla biz bazen işte gençlerimiz bu fikir işgalinin, zihin işgalinin sonucu olarak Batı'ya özenti duyuyorlar. Batı'da yaşamak istiyorlar. Onlar gibi olmak istiyorlar. Ama onlar mutlu olabilmiş değiller. Çünkü insan sadece bedenden, fiziki ihtiyaçlardan ibaret değil. İnsan madde ve manadan oluşuyor aslında. Beden onun bir parçasıdır. Tamam, Batı belki insanın fiziki anlamdaki ihtiyaçlarının giderilmesi, bedeni anlamdaki işte güzelliğini sağlamak anlamında bir şey ortaya koyabilmiştir belki. Dünyevi anlamda. Ama manevi anlamda ciddi bir çöküntü yaşıyor, bir boşluk yaşıyor ve o mana bizde var. O mana gerçekten bizde var ve bu manaya sahip olduğumuz için aslında Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Bu büyük bir nimet. Onlar bunu kaybettiler, biz buna sahibiz ama bunun farkında değiliz. Onun için Batı'daki insanlar gerçekten özellikle Gazze'de yaşanan bu soykırım, bu katliam sonucu, oradaki Müslümanların o motivasyonunu, o mücadele arzusunu, o sabırlarını aslında, o hayata tutunmalarını, o güçlü imanlarını, o tavırlarını görünce hakikaten şaşırıyorlar. Yani bunlar gerçekten insan mı yani diye şüphe ediyorlar bir anlamda. Çünkü onlar böyle bir örnek görmemişler, böyle bir model görmemişler. İşte iman aslında budur. İnsana bir anlamda bu değeri veriyor. Yani sıkıntıların içerisinde bile mutlu olabilmeyi insana öğretiyor. İmkan sahibi olduktan sonra da dünyaya esir olmamayı, şehvetlere esir olmamayı aslında bir anlamda öğretiyor. Aslında bu ibadetlerin bize öğrettiği mana bu zaten. Hani başta da ifade ettik. Kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, verdiğimiz zekatlar, hac ibadeti, kurban ibadeti, bayramlar aslında bize bu manayı kazandırmalı. İslam ile daha çok övünmeliyiz. İslam'ın büyük bir nimet olduğunu daha iyi idrak etmeliyiz. Ve bunu daha iyi temsil etmeliyiz. Ve insanlar bunu daha güçlü bir şekilde sunmalıyız.
0: Allah razı olsun.
1: Allah sizden de razı olsun.
0: Hocam sizi buraya kadar yorduk.
1: Estağfurullah. Şeref duydum.
0: Allah razı olsun.
1: Allah sizden de razı olsun.
0: Katkılarınız ve bu güzel sohbetiniz için.
1: Eyvallah. Allah sizden de razı olsun.
0: Değerli izleyiciler, bu programımız bayramın 4. günün son programıydı. Dolayısıyla burada nihayete erdiriyoruz. Fakat anladığımız şey şu ki, kurban bizim putumuz olabilecek bir şeyi ne olursa olsun feda etmek, kesmek ve hac şuurunu, bilincini yaşamak, bayram ile bunu taçlandırmaktır. Bu vesileyle siz değerli izleyicilerimizin ve bütün Müslümanların Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.
2: Şimdi reklamlar. Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488. Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
7: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
8: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yerser Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
9: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
10: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Biz hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM, tam 98.
9: Evhel bestahaye edebi, seydaye meyim alamız gin, endame yekitiya alimanum medreseyan, bi münasebeta zafera birayi meyi hemase, u leşkeri kassamin visiye. Ve zafera birayin me tebrik u piroz kiri.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Adem oğluna zinadan bir pay yazılmıştır. Şüphesiz o buna mutlaka kavuşur. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası yabancı bir kadını tutmak ve dokunmaktır. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yerlere adım atmaktır. Kalbin de zina isteği ve temennisi vardır. Tenasül uzvu tüm bu uzuvların isteklerini tasdik ederek arzularını gerçekleştirir veya uymayarak onları yalancı çıkarır.

0: Oksijen ne renktir? Oksijen gaz halinde kokusuz ve renksizdir. Ancak sıvı ve katı hallerinde ise soluk mavi renkle görünür. Global internet kesilebilir mi? 1995 yılında dünya nüfusunun %1'i internet kullanıyordu. Bugün ise internet her gün milyarlarca insanı birbirine bağlıyor. Yaklaşık 4 milyar insanın internete erişimi var ve her saniye 10 kullanıcı daha online dünyaya adım atıyor. Rakam büyüdükçe internete olan bağımlılığımız da artıyor. Peki tüm dünyanın interneti kesilebilir mi? Bu soruya imkansız yanıtı vermek zor olsa da bu ihtimalin çok zor olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zira cihazlarımızı birbirine bağlayan sistemin milyonlarca farklı yol izleme şansı var ve tüm bunların aynı anda çevrim dışı olmasının ihtimali oldukça düşük. Kaç tane burun deliğimiz var? 2 tane görünen, 2 tane de görünmeyen olmak üzere tam 4 burun deliğimiz var. Oksijeni sudan alan balıklarda öndeki suyun girişini, arkadaki ise suyun çıkışını sağlayan 2 çift burun deliği bulunuyor. İnsanlardaki iç burun delikleri kafanın içinde bulunuyor.
1: Dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
2: Cemre FM, tam 98.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: Meali Hatim başlıyor. Meali Hatim başlıyor.
1: Beşinci cüzün 3. ve 4. hizbini dinleyeceksiniz.

0: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا
1: Allah, o hak mabuttur ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. Kıyamet günü, hepinizi bir araya toplayacaktır. Bunda hiç şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Yaptıkları bunca cürüm sebebiyle Allah kendilerini baş aşağı getirdiği halde durum bu kadar belliyken ne diye münafıklar hakkında hüküm verirken kalkıp birbiriyle çekişen iki fırka haline geliyorsunuz? Allah'ın saptırdığını siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Her kimi Allah şaşırtırsa artık sen ona yol bulamazsın.

0: ne çok isterler ki, siz de kendileri gibi küfre düşesiniz de, böylece kendileriyle aynı seviyede olasınız. Allah yolunda hicret etmedikçe, onlardan dost edinmeyin. Eğer aldırmazlarsa, o vakit nerede bulursanız, onları yakalayın, öldürün ve sakın onlardan veli veya yardımcı edinmeyin.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ يَصِلُونَ اِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ

Ancak sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmak istemediklerinden göğüsleri daralarak size gelenler bundan müstesnadır. Eğer Allah dileseydi, bunları size musallat eder ve bunlar da sizinle savaşırlardı. O halde onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onlara saldırmak için size yol vermez.

Bir de öyleleriyle karşılaşacaksınız ki onlar hem sizden hem de kendi kavimlerinden emin kalmak isterler. Bunlar ne zaman fitneye, şirke veya müminlerle savaşmaya çağrılsalar, derhal ona dalarlar. O halde bunlar sizden uzak durmaz, size barış teklif etmezler. Ellerini sizden çekmezlerse, onları nerede bulursanız yakalayın, öldürün. İşte bunlara karşı size kesin bir izin ve yetki vermişizdir.

Ancak onlar diyetten vazgeçip bağışlarsa o başka. Eğer yanlışlıkla öldürülen kendisi mümin olmakla birlikte size düşman bir topluluktan ise öldürenin mümin bir köle azat etmesi gerekir. Eğer öldürülen aranızda anlaşma bulunan bir topluluktan olursa varislerine teslim edilecek bir diyet ile mümin bir köle azat etmesi gerekir. Bunları yapmaya gücü yetmeyenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için ard arda 2 ay oruç tutması gerekir. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Kim bir mü'mini kasten öldürürse, onun cezası, içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

0: Ey iman edenler! Yeryüzünde Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, son derece dikkatli davranın. Size selam verene, dünya hayatının geçici ve az bir menfaatini elde etmek için, sen mümin değilsin demeyin. Unutmayın ki, Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de böyleydiniz. Allah size lütfetti de imanla şereflendiniz. Öyleyse iyi anlayın, dinleyin, çok dikkatli davranın. Muhakkak ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ

Özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalan müminlerle Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden müminler elbette bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla mücahede edenleri derece bakımından cihada gitmeyenlerden üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de en güzel yurt olan cenneti vaat etmiştir. Ama mücahede edenleri cihada katılmayanlardan çok daha büyük mükafatlarla tarafından derece derece rütbeler, hususi bir mağfiret ve rahmetle mümtaz kılmıştır. Değil mi ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

İman edip de hicret etmeyerek kendi öz nefislerine zulmeder vaziyette olanların canlarını alırken melekler onlara diyorlardı ki: "Ne işteydiniz?" Onlar da: "Biz bu ülkede dinin emirlerini uygulamayan, baskı altında yaşayan kimselerdik." deyince melekler bu sefer şöyle dediler: "Peki Allah'ın dünyası geniş değil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya." İşte onların durağı cehennemdir. Ne fena bir dönüş yeridir orası.

Ancak her türlü imkandan mahrum ve hicret için yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar bu hükmün dışındadırlar. Çünkü bunları Allah'ın affedeceği umulur. Allah gerçekten afüv ve gafurdur. Affı ve mağfireti boldur.

Kim Allah yolunda hicret ederse, dünyada gidecek çok yer, genişlik ve bolluk bulur. Kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret niyetiyle çıkar da, yolda ecel gelip kendini yakalarsa, o da mükafatı hak etmiştir. Ve onu ödüllendirme Allah'a aittir. Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

Sefer esnasında kâfirlerin size bir fenalık yapmalarından endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Gerçekten kâfirler sizin besbelli olan düşmanlarınızdır.

0: أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: Ey Resulüm, sen müminlerin içinde olup da onlara namaz kıldıracak olursan, onlardan bir kısmı sana tabi olarak namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında, diğer kısım arkanızda beklesinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin. Sana tabi olarak namaz kılsınlar. Hem ihtiyatlı bulunsun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Kâfirler sizi silahsız ve teçhizatsız vaziyetteyken kıstırıp, birden baskın yaparak işinizi bitirmek isterler. Eğer yağmur sebebiyle zahmet çekerseniz yahut hasta düşmüş iseniz, silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Bununla beraber yine de tedbiri elden bırakmayın. Muhakkak ki Allah kâfirler için zelil ve perişan eden bir azap hazırlamıştır.
0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

Namazı tamamladıktan sonra, gerek ayakta durarak, gerek oturarak ve gerek yanlarınız üzerinde uzanarak, hep Allah'ı zikredin. Derken, korkudan güvene kavuştunuz mu, o vakit namazı tam erkanı ile eda edin. Çünkü namaz, belirli vakitlerde müminlere farz kılınmıştır.

Düşman birliklerini takip edip, arkadan sıkıştırmada gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da tıpkı sizin gibi acı çekiyorlar. Kaldı ki siz Allah'tan, onların ümit edemeyecekleri birçok şeyleri umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İnsanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı, gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak indirdik. Artık hainlerin müdafacısı, avukatı olma.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Allah'tan af dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.
1: وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَث۪يمًا
0: Ve kendi öz canlarına hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hainlikte ve günahkarlıkta çok aşırı olanları asla sevmez.

insanlardan gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizlemeyi düşünmezler. Halbuki onlar Allah'ın razı olmayacağı tezviratı planlarken o hep onların yanındaydı. Zaten Allah onların yaptıkları ve yapacakları her şeyi ilim ve kudretiyle ihata etmiştir.

Haydi diyelim, siz bu dünya hayatı bakımından onları savundunuz. Peki yarın, kıyamet günü kim Allah'a karşı onları savunacak? Yahut kim onların vekili olacak?

Kim kötülük eder veya günah işleyerek nefsine zulmeder de sonra Allah'tan af dilerse, Allah'ı gafur ve rahim, affı ve merhameti bol bulur.

0: Kim günah kazanırsa, onu sırf kendi aleyhine kazanır. Allah, her işi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّب۪ينًا
0: Kim bir hata, küçük günah veya büyük günah işler, sonra onu masum olan birinin üstüne atarsa, bir iftira ve pek kesin bir vebal yüklenmiş olur.

0: Eğer senin üzerinde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir zümre seni bile hükümde şaşırtmaya yeltenmişlerdi. Fakat onlar yalnız kendi kendilerini şaşırtırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Nasıl zarar verebilirler ki Allah sana kitap ve hikmeti indirmekte ve sana bilmediklerini öğretmektedir. Gerçekten Allah'ın senin üzerindeki lütfu pek büyüktür.
1: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُونَ

0: onların kendi aralarında yaptıkları gizli görüşmelerin, fısıldaşmaların çoğunda hayır yoktur. Bu görüşmelerde hayır olması için, onların muhtaçlara yardımı, güzel bir davranışı yahut dargın insanların arasını bulmayı gözetmeleri gerekir. Kim Allah'ın rızasını arzulayarak bunu yaparsa, biz de ona çok büyük mükafat veririz.
1: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى

Her kim de hidayet yolu kendisine iyice belli olduktan sonra Resulullah'a muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa, biz onu döndüğü yolda bırakırız. Fakat ahirette kendisini cehenneme koyarız. Orası ne fena bir varış yeridir.

Şu kesin ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama dilediği kimse hakkında bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim Allah'a şirk koşarsa haktan çok uzağa sapmış olur.

Allah'tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar aslında Allah'ın lanet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar.

0: o şeytana ki, ya Rabbi, senin kullarından mutlaka bir pay edineceğim. Mutlaka onları saptıracağım. Onları bir takım temennilerle oyalayacağım. Onlara davarlarının kulaklarını yarmalarını emredeceğim de, Allah'ın yarattığını değiştirecekler, dedi. Her kim Allah'ın yerine şeytanı dost edinirse, şüphesiz besbelli bir ziyana girmiştir.
1: يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا
0: Şeytan onlara sadece vaatlerde bulunur. Bir takım kuruntularla oyalar. Şeytan aslında onlara kuru bir aldatmadan başka ne vaat eder ki?
1: اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا
0: İşte öylelerinin varacakları yer cehennemdir ve oradan kurtuluş için hiçbir çare bulamazlar.

İman edip makbul ve güzel işler yapanları ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Allah'ın vaad ettiği bu mükafat, ne sizin temennileriniz, ne de ehli kitabın temennileriyle elde edilmez. Kim kötü iş yaparsa, onun cezasını bulur. Ve Allah'tan başka, kendisini o azaptan kurtaracak, ne bir hami, ne de bir yardımcı bulabilir.

0: Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak iyi ve yararlı işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar bile hakları yenmez.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

0: hep iyiliği şiar edinmiş olarak, yüzünü ve özünü Allah'a teslim edip, bir de İbrahim'in tevhid dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Bundandır ki Allah İbrahim'i dost edinmiştir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا
0: Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah, ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatır.

0: بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki, onlar hakkındaki hükmü Allah size açıklıyor. Haklarını vermeyerek nikahlamak istediğiniz yetim kadınlarla, küçük, zayıf yetim çocukların haklarına dair hükümler, size bu kitapta okunup duruyor. Yetimlerin haklarını vermekte tam adaleti gözetin. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir. وَاِنِ

Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden ve kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, bazı fedakarlıklar göstererek sulh olmak için gayret göstermelerinde mahsur yoktur. Barışma elbette daha hayırlıdır. Nefisler menfaatlerine düşkün yaratılmıştır. Ey kocalar, eğer siz iyi davranıp arayı düzeltir, kadınların hakkını çiğnemekten sakınırsanız, unutmayın ki Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.

Ey kocalar! Bütün benliğinizle isteseniz dahi, eşleriniz arasında tam adaleti sağlayamazsınız. Öyleyse bir tarafa büsbütün gönlünüzü kaptırıp da, öbürünü kocasızmış gibi bir vaziyette bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, işlerinizi iyileştirir ve haksızlıktan sakınırsanız, unutmayın ki Allah gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur.

Şayet gösterilen gayretlere rağmen eşler boşanıp birbirinden ayrılacak olurlarsa, Allah her birini lütfu ile müstağni kılar. Birini öbürüne muhtaç eylemez. Allah'ın lütfu geniştir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ın mülküdür. Biz gerçekten hem sizden önce ehli kitaba hem de size Allah'a karşı gelmekten sakınmanızı emrettik. Eğer inkâra sapıp nankörlük ederseniz, bilesiniz ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah ganidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layık olan O'dur.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O'nun kudreti bütün bunları yönetmeye kâfidir.
1: اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ

Eğer o dilerse, ey insanlar, hepinizi ortadan kaldırır ve başkalarını getirir. Allah'ın kudreti bunu yapmaya elbette yeter.

Kim dünya mutluluğunu isterse, bilsin ki, dünya mutluluğu da, ahiret saadeti de, Allah'ın yanındadır. Allah, hakkıyla işitir ve görür.

Ey iman edenler! Hak'tan yana olup, var gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin. Allah için şahitlik eden insanlar olun. Bu hükmünüz ve şahitliğiniz, isterse bizzat kendiniz, anneniz, babanız ve yakın akrabalarınız aleyhinde olsun. İsterse onlar zengin veya fakir bulunsun. Çünkü Allah, her ikisine de sizden daha yakındır. Onun için, sakın nefsinizin arzusuna uyarak, adaletten ayrılmayın. Eğer dilinizi eğip bükerek, gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir veya büsbütün şahitlikten kaçarsanız, iyi bilin ki Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, gerek Resulüne indirdiği, gerek daha önce indirdiği kitaplara imanınızda sebat edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve ahiret gününü inkâr ederse, hakikatten iyice uzaklaşmış, sapıklığın en koyusuna dalmış olur.

0: Onlar ki iman ettikten sonra inkar ettiler. Sonra tekrar iman edip sonra inkar ettiler. Sonra da inkârlarını arttırdılar. İşte onları Allah ne affeder ne de doğru yola çıkarır.
1: بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
0: Münafıklara müjde ver ki, can yakıcı bir azap kendilerini beklemektedir.

O münafıklar, müminlerin dışında kâfirleri dost edinirler. İzzet ve desteği onların yanında mı arıyorlar? Oysa bütün izzet ve kuvvet Allah'ındır.

Allah size kitapta şunu da bildirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, bunu yapanlar başka bir konuya geçmedikçe onların yanında oturmayın. Böyle yaparsanız siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah münafıkları da kâfirleri de cehennemde bir araya getirecektir.

Münafıklar, sizinle ilgili olayları çok yakından izler, devamlı olarak havayı yoklarlar. Şayet Allah size bir zafer lütfederse, biz de sizinle beraber değil miydik, derler. Eğer kâfirler, zaferden yana bir pay elde ederlerse, onlara, bizim taraf size galip durumdayken sizi kollamadık mı? Mü'minlerin size karşı savletini içten içe engellemedik mi? Derler. Kıyamet günü Allah, sizinle onlar arasında hükmünü verecek ve Allah kâfirlere, mü'minler aleyhinde asla fırsat vermeyecektir.

Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların hilelerini ve oyunlarını bozar. Onlar namaza kalkarken üşene üşene kalkarlar. Müminlere gösteriş yaparlar. Yoksa aslında Allah'ı pek az hatırlarlar.

Onlar müminlerle kâfirler arasında bocalayıp dururlar. Ne onlara bağlanırlar ne de bunlara. Her kimi de Allah şaşırtırsa sen ona hiçbir yol bulamazsın.

Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp, kâfirleri müttefik edinmeyin. Böyle yaparak, Allah'a, aleyhinizde kesin bir belge mi vermek istiyorsunuz? Göz göre göre, Allah'ın hışmını üzerinize çekmek mi istiyorsunuz?

Şu kesindir ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Onları oradan kurtaracak bir yardımcı da bulamazsın.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler ve Allah'a sımsıkı sarılanlar ve bütün samimiyetleriyle sırf Allah'a itaat edenler müstesna. İşte bunlar müminlerle beraberdir. Allah müminlere de büyük mükafat verecektir.

0: Siz şükredip iman ettikten sonra Allah ne diye sizi cezalandırsın ki? Allah şükredenlerin mükafatlarını bol bol verir ve her şeyi hakkıyla bilir.
1: Beşinci cüzün 3. ve 4. hismini dinlediniz.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Gönle düşen Cemre, Mardin Cemre FM 98.0 frekansında.

Hatırlasanız yine karşınızda sabır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil fakir.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir erkek bir erkeğin mahrem olan avret yerine, kadın da kadının avret yerine bakmasın. Bir erkek başka bir erkekle, bir kadın da başka bir kadınla aynı örtü altında yatmasın.

0: Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir iştenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre Efendim, halkı hakka çağıran radyo.

bir yanım gözyaşı, bir yanım kahkaha. Artılar ve eksiler var anne, tenhalarda ölen çocuklara inat. Köpekler yaşıyor anne, köpekler yaşıyor saraylarda.

patlamış topuklarında ırgatların ve türbanlarında kızların kavgasına sevdalandım anne, kavgasına şu bal.

Evet anne, başkalarının taşı denen filiz gibi. Ah şu umutlarım anne, umutlarım çiçeklendi. Güneş gibi, yıldız gibi anne.

Filistinli doktor âlâ, 9 kez doğdum aksanın kucağında, 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm.

karanlık bir gece, bir patlama, bir alev ve bir hiçlik. O gece 9 adım duydum sadece. Ayak seslerini değil, vedanın adımlarını. 9 kez titredi ana yüreğim. 9 yerinden yıkıldı hayallerim. 9 dağın yükü bindi omzuma. 9 anne yerine yaş döktü gözlerim. 9 ömre yetecek yas tuttu yüreğim. Ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim? 9 yerinden kırıldı yavrularımın kanadı. 9 kez yanıp küle döndü ciğerim. Ve 9 kez anneliğim ellerimde kanadı. Affedin kuzularım, anneniz sizi koruyamadı. Kırık oyuncaklarınız kaldı enkaz altında. Bir de yıldız gibi parıldayan masum gözleriniz. 9 odalı yüreğim tarumar oldu. Oysa düne kadar her biri bir gülüşle doluydu. İsminizi tanıyan duvarlar yıkıldı, enkaz oldu. O duvarlar ki bir cennet bahçesine şahitlik ediyordu.

Ben Filistinli doktora hala kanı durdurmayı, yara sarmayı iyi bilirim. Lakin bu acıya nasıl dayanacağını bilmez ana yüreğim. Ya karışlarım taşlara çarpıyor şimdi. Her sabah isminizi fısıldarım rüzgarlara. Filistin'in kuşları duyar, gökyüzü ağlar benimle. Adem, Meryem, Yusuf, Zeynep, Halit, Rami, Nur, Selma ve en küçüğüm Leyla. Leyla, sütün göğsümde kaldı. Ninniler dilimin ucunda, kundağın avucumda. Sen ise kefenlere sarılmış kara toprağın kucağında. 9 kere büyüttüm ben sizi, susuz, ekmeksiz. Ama imanla, cesaretle ve sevdayla. Her biriniz bir umuttunuz, her biriniz bir ayettiniz annelik kitabında. Han Yunus'ta 9 güneş gömdüm.

0: Filistinli doktor Alihan, 9 kez doğdum Aksa'nın kucağında, 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. Ama ben 9 kez dirilmeyi de bilirim. Şahit olsun Han Yunus, şahit olsun tüm dünya. Ben Filistin toprağına kök salmış bir duayım. 9 şehit annesi, imanı sarsılmaz bir kaleyim. Yeter ki ümmet uyansın, yeter ki ümmet dirilsin. Yine doğururum şehit olacak bebekler, zulümle savaşacak yiğitler. Gazze için, Filistin için ve özgür Kudüs için. Ve özgür Kudüs için.
1: Cemre Efendi, halkı Hakk'a çağıran radyo.

duvarına. Senin yokluğundandır bu iç çekişler, sahipsiz bekleyişler. Hicaz mahzun şimdi, Orta Doğu mazlum. Yokluğun fırsattır zulmün sultasına. Yıkıldı adaletin adil kaleleri birer birer. Özlemini ağlayamadık, yokluğuna dövünüyoruz. Ey ezilmişlerin padişahı, dipsiz kuyulardan, yedi kat semadan, tel örgülü dört duvardan.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim.